0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaş Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu da belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek. FETÖ'nün Ergenekon kumpasının hakim ve savcılar için dosya tekrar açıldı. Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarında görev yapan 21 ihraç hakim ve savcı hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı kararı başsavcılığın itirazı üzerine kesin olarak kaldırıldı. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişi ile 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerinde bulunduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hafta başından itibaren kuzey iç ve doğu kesimlerde sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak. Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Zonguldak, Bartın ve Düzce için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı var. İstanbul'da bugün, Ankara'da ise Perşembe günü yağış bulunuyor. Down sendromlu milli judocu Ahmet Ünal engel tanımıyor. Kariyerine Avrupa ve Olimpiyat zaferleri sığdıran 24 yaşındaki sporcu İsveç'te düzenlenen Judo'dan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimize karşı karşıya gelsin. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Belgesel, eli kanlı Netanyahu kabinesini ise rahatsız etti. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, NASA yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Zohar'ı vatandaşlıktan atmakla tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve biz sabahın namesiyle İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan yine sesleniyoruz sizlere. Sağlıklı, mutlu, güzel bir gün ve hafta olsun hepimiz için dileklerimizle üstelik. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız programımızı başlattık. Bu bir istek programı. Biraz sonra bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi de hatırlatacağız. Ama öncesinde bizler kimiz? Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim merhabaya cevaplarınız istek şeklinde olsun isteriz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Tekrar ediyorum numarayı. 0552 040 66 44. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında olacak. Hep söylediğimiz, hep paylaştığımız gibi. Efendim haftayı başlatıyoruz. Kolay mı? Güzel şarkılar. Merhaba diyelim istedik. Yapımcımızın seçtiği birbirinden güzel şarkılarla günü başlatacağız ama sonrası size emanet. Sizden gelecek istekler programımızın asıl bölümünü oluşturacağı için daha da artıyor kıymeti seçeceğiniz şarkıların. Dolayısıyla bir yandan şarkıları dinleyelim, bir yandan sizden gelecek istekleri bekleyelim ve ilk şarkımızı da dinlemeye başlayalım. Ayşen Birgör, Yusuf Nalkese'nin Kürdili İcazkar eserini seslendiriyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, vallahi yalan.

Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar. Selahattin İnal'ın Sırrı Uzun Hasanoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Gürdili Cazgâr şarkısını Koray Safkan'ın yorumuyla dinledik. Yine aynı makamda bir eser Güfte Fatma Onur'a, beste Hasan Esen'e ait, mikrofonda Seda Gökkadar. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

Başını göğsüme yasla. Alaaddin Yavaşça'nın Şerafettin Aydın'ın dizeleriyle bestelediği Kürdili Cazkar şarkısını Hasan Eylen seslendirdi. Kürdili Cazkar'la başladık, Nihavent'le devam edelim. Mustafa Günay'ın Nihavent şarkısını Seçil Heper'den dinleyelim. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini.

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Efendim, Melda Kuyucu Kılıcı dinledik. Teoman Alpay'ın, Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği bu Nihaver.

0: Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Seval Şentürk'ü Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısıyla dinledik.
1: Sıradaki şarkı sizin, TRT Name sizin için çalıyor.
0: Sabahın namesi isteklerle devam edecek, saatler 7.40'ı gösterirken bir kez daha hatırlatalım bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölüme mesajlarınızı yazın.

Adan hayırlı sabahlar diliyor. Aileme, torunlarıma, name dostlarıma sizlere armağan ediyorum diyor. Nusrettin Riyaki Samsun Yakakent Kozköy'den ulaşmış. Efendim sıradaki eser 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Haluk Yergin, eşi Ayşegül Yergin, Samsun İstiklal Okulu Müdürü yeğenim Sezai Tiryaki, name dostlarımız, koro resim ritim arkadaşlarım için diyerek isteniyor. Adnan Önem Aydın Efeler'den selamlar yollamış, Coşkun Bakan Antalya'dan hayırlı yayınlar diyerek ulaşıyor. TRT Name ekibi ve dostları için istiyor. Onların istekleri günün ilk isteğiyle yerine geliyor. Necdet Tokatlıoğlu'nun Ali Tekin Türen'in dizeleriyle bestelediği Acem Kürdi şarkısını Necmettin Yıldırım seslendiriyor. Farz et.

Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Umut Akkürek'i dinledik. Ali İhsan Kısaç'ın şarkısıyla, sözler Halit Çelikoğlu'na aitti. Ali Yöntem Bucak'tan ulaşıp selamlar sevgiler yollamış. Eşi Hava Nur Hanım, Zafer Özkara, Hatice Okur, Yıldız Ersin, Meral Özhan için istemiş. Hasan Cengiz, Ali Gündoğdu, Ömer Ali Yılmaz, Şuayb Şimşek, İsmail Şimşek ve İbrahim Kaya'yı ortak etmiş. Zeki Rıdvan Yalçın, Rıdvan Ağoğlu da Anamur'dan selamlar yollayıp eşi Medine Hanım, kızı Betül oğlu İbrahim, Anamur halkı ve herkesi ortak etmiş. Melihan Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta dilerim diyor. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRTNAME dinleyenlere armağan olsun diye ekliyor. Tunceler Erol Eskişehir'den iyi yayınlar diliyor. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares için ortak oluyor. Ali Aydoğdu efendim Trabzon'dan selamlar yolluyor. İstekler böylece yerine getiriliyor ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Polat Polat, güzel bir hafta başlangıcı olması dileğimle demiş, Bolu'dan selamlamış. Efendim ekibimize, Turgay Aykut ve Kamil Karabeyoğlu'na armağan etmiş. Yapım ve yayımda emeği geçen, bizleri her sabah dostlarla ve şarkılarla buluşturan TRT çalışanlarına teşekkür ederim diyorlar. Sağolunuz. Bir Selahattin Pınar şarkısı istiyor. Güfte Yahya Kemal Beyatlı imzası taşıyor. Beyati makamındaki şarkıyı Melda Kuyucu Kılıç seslendiriyor. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Kal

Aşk ne zaman kalbe girer bilinmez. Gökhan Sezen'i dinledik. Özdemir Hafızoğlu İsmail Hakkı Altıntaş'ın dizeleriyle bestelemişti Hicaz makamında bu şarkıyı. Altınordu'dan Ekrem Mert yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılar dilerim demiş. TRTNAME dinleyenlere armağan etmiş sıradaki eseri. Efendim evet, açılışta atladık aslında, bizim de söylememiz gerekiyordu gerçekten de. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve de elbette velilere hayırlı uğurlu olsun. Verimli, güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz herkese. Hal böyle olunca efendim, trafiğin de yoğun olacağını düşünerek bugünden itibaren özellikle büyük şehirlerde çok çok dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Çünkü artı olarak artık okul araçları da trafiğe katılacak bugünden itibaren. Dolayısıyla bir yoğunluk olacağı kesin. Birbirimize daha empatiyle yaklaşmamız gerektiğini, her şeye sinirlenmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var elbette. Yolda seyir halindeki dostlarımıza da şimdiden iyi yolculuklar dileklerimizi iletmiş olalım. Güler Sunar Karahan sıradaki isteğin sahibi Dikili'den ulaşmış. İstanbul'a TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler diyor. Sağolunuz. Huzurlu yayınlar diliyor. İstemir, Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRTNAME dostlarına, Güzide sunucumuz diyor ve hazırlayanlara diye sevgili Görkem'e de armağan etmişler. Ekibimizi ortak ediyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İstediği şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Bimen Şen'in Orhan Seyfi Orhan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısı istenmiş. Melihat Gülse seslendiriyor. Acaba şen misin, kederin var mı?

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Ahad Uruk seslendirdi Münir Nurettin Selçuk'un Segah şarkısını. Sözler Yahya Kemal Beyatlı'ya aitti. Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altıntaş. Günaydın ülkemin güzel insanları, selamlar sevgiler diyor. Mutluluk ve huzurla geçsin yeni haftamız demiş. Efendim eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, ekibimize, kıymetli dostlarına, köy halkına, TRT Name dostlarına armağan etmiş şimdi dinlemiş olduğumuz şarkıyı. Ankara'dan Ufuk Erdem'de TRT Name çalışanları, Tarım Orman Bakanlığı çalışanları ve Tokat Erbağlı hemşehrileri için istiyor. Durak Çağatay hayırlı sabahlar demiş, Erzurum'dan selamlar yollamış. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler diyor Denizli'den. Savaş Özat'a İzmir'den hayırlı haftalar diliyor. Burdun Esenevler'den Zeki Gün selam sevgi yollamış. Siz kıymetli Güzide ekibe, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm name dostlarıma, herkese armağandır demiş. Armağandır dedik, sıradaki isteğe geçiyoruz efendim. Sıradaki isteğimiz Esra'yı Çöz'den dinleyeceğimiz Erol Er Yılmaz'ın Hüzzam şarkısı Güfte Recep Gayretli'ye ait. Sadık Hüdayi Keyvanoğlu seslendirecek Uşak'tan. Tüm ekibinize kolaylıklar, sağlıklı güzel bir gün diliyorum diyor. Ve bu şarkıyı Meral Özhan, Sezai Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç ve tüm TRT Name dinleyicileri için istiyor. İstekleri yerine geliyor, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Albümlere baktım da bende resmin kalmamış.

0: yol durumu.
1: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacağı için çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Malatya Havaalanı yolunun 0-18. Kilometrelerinde yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak. İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. Kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı onlara da armağan edelim. Oktay Ançer mutlu sabahlar diliyor, mutlu haftalar diliyor. Erciş'ten selam sevgi yollamış, yeni hafta sağlık, huzur ve mutluluk getirsin yurdumuzun her tarafına demiş. Ve istediği şarkıyı eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya, efendim bana, yayın ekibimize, TRT Name dinleyicilerimize de ayrıca armağan etmiş, sağ olunuz. İyi yayınlar diliyor Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve tüm dinleyicilerimize ortak ediyor. Sizlere de demiş çok teşekkür ediyoruz. Efendim hepimiz için seslendirilecek eseri birlikte dinleyelim. Ve Safiye Aylan'ın Uşak eserini Mehsem Özşimşir'den dinliyoruz. Sözler Ramazan Gökalp Arkın'a ait, Gönül Şarkıları.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli olması tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 26, Bursa ve İstanbul 25, Kırklareli 27, Denizli 32, İzmir ve Muğla 31, Uşak 26, Adana 33, Antalya, Burdur ve Hatay 31, Antalya, Ankara 27, Eskişehir 24, Konya 28, Nevşehir 30, Bolu 21, Düzce 24, Sinop 29, Zonguldak 22, Amasya 31, Trabzon 26, Samsun ve Erzurum 28, Rize ve Kars 27, Malatya 34, Van 26, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36, Gaziantep 34, Mardin 33 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim saatler 8.23'ü gösteriyor. Hava durumunu da paylaştık. Sıradaki şarkıyla devam ediyoruz. Mersin'den Gülten Duran, gün güzellikler getirsin, gönül dolusu sevgiler demiş. Eser sevgili arkadaşlarım Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye de noktalamışlar. İletilerini çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. İnci Çayırlı'nın sesiyle bir Avni Analı şarkısı. Sözler Hüsamettin Olgun imzalı. Bir Eylül getirdi sevgini bana diyor sanatçımız.

Aşk nedir, nasıldır bilen var mı? Sevip de her zaman gülen var mı? Bediha Şen Sancakoğlu seslendirdi Avni Anıl'ın İlhan Behlül Pektaş'ın dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısını. Asip Uygun güzel bir hafta dilemiş Manisa Salihli'den. Selamlar, sevgiler yollamış. Name dostlarına, siz çok kıymetli TRTname yapım yayın ekibine armağan olsun demiş, sağ olun. Uğur Heybeli Isparta Senir Kent'ten Hasan İlhan, Ayten Derin ve Gülçin Heybeli için istemiş. Erdoğan Oktay, Ayas Yumurtalık'tan selamlar yollamış. Güzel yurdumun güzel insanları için diyor. Ramazan Akdemir, yağmurlu bir Zonguldak sabahından günaydınlar dostlar diye ulaşıyor. İstekler böylece yerine geliyor. Saatler 8.34. Beraberliğimiz Bimen Şen'in Hüseyin'i eseriyle devam edecek. Şarkının sözleri Ahmet Rasim Bey'e ait. Samsun'dan sevgiler yollayan Reyhan Baş. Güzelliklerle dolu gün ve hafta diliyorum herkese diyor. Değerli ekip ve name dostlarım için rica ediyorum diyerek istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Nazlı Kanaat'i dinleyeceğiz bu Hüseyin'i şarkıyla. Bir gün gelecek, ben gibi naçar olacaksın.

Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Hasan Eylen'i dinledik. Selçuk Tekay'ın, Sami Derin Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısıyla. Mehmet Acarca, İstanbul Ataköy'den ulaşan dinleyicimiz ki yeni bir isim dikkat çekti. Hoş geldiniz aramıza. Yurdumun her köşesine selam olsun diyor. TRT Name'nin takipçilerine armağan olsun diyerek istiyor. Nimet Önal, Mersin Mezitli'den tüm TRT Name dinleyicileri ve ekibimiz için istemiş, eşi Turgay Önal ve tüm Mezitli halkı için istekte bulunmuş. Name dinleyicilerini de ortak etmiş. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten hayırlı sabahlar diliyor, saygı sevgi yolluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, tüm eserleri Name dostlarıma armağan ediyorum diyor. İhsan Demircioğlu da efendim İstanbul'a selamlar yollamış, Ankara Yeni Mahalle'den. Efendim programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler ediyorum demiş, sağolunuz. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan selamlamış. TRT Name Radyo dostları armağan olsun diyor. Cemal Özkay Akhisar'dan iyi yayınlar, mutlu haftalar diliyor. Sıradaki şarkı köyün bükünüşü armağanım olsun, TRT Name muhteşem yapım sunum, teşekkürler Dilek Hanım demişler, sağolunuz. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlıyor, Afşin'i müzikseverler için istiyormuş, onların istekleri bu şarkıyla yerine getirildi. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Saatler 8.44. İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan, TRT Name stüdyomuzdan canlı yayınla sesleniyoruz. Bilal Giray Atabey Mersin'den herkese selamlar yollamış. Eczane nöbetinde sona doğru yaklaşırken bir sonraki şarkıyı tüm Mersinlilere göndermek istiyorum diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Zor iş gece çalışmak. Biz de çalışıyoruz da biliyoruz efendim. Ama sona yaklaşmışsınız. Bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağandır diyelim. Elif Güreşçi'ye kulak verelim. Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısıyla. Geldi yine güzelim yaz, gönül şenlensin biraz.

gel bana her gece sen, saçların bağrıma sen. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek.

0: aşkımı taze bekler.
1: Aşkımı taze bekler.
0: Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı taze bekler. Tatlı gülüş, bekler ışık, gözleri ömrü bekler. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, bekler.

0: yaraşır gözlerimde beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
1: Gözleri aşka gülen taze Söğüt Dalısın. Ümit Çoşkun'u dinledik Gündoğdu Duran'ın bu Nihavend şarkısıyla. Mersin'den Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman için istemişti. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan da hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Radyo dostlarını sayıyor. Bir hayli kalabalık bir ekip. Gülşehirlilere de ayrıca armağan ediyor. Hamise Aracı, tüm öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize 2026-2027 öğretim yılında başarılar diliyorum demiş. Ve sıradaki şarkıyı onlara armağan etmiş. Yelda ve Gaye Hanımların şahsında programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum diyor Ali Balcı. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yolluyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma bugün doğum günleri olan Mehtap Ataman Gönüldaş ve Deniz Gediz Hanımlarla Serkan Güvenli Bey'e armağan ediyorum demiş. Efendim doğum günü olanları kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim ve sıradaki şarkıyla, sıradaki istekle devam edelim. Sıradaki isteğimiz Nalan Altınörs'ten dinleyeceğimiz bir Avni Anıl şarkısı. Sözler Şahin Çandır imzalı, makamsa Kürdi ile Hicazkar. Aşıklar Diyar Uşak'tan selamlar sevgiler diyor Sezai Keyvanoğlu. Hayırlı sabahlar diliyor Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve tüm TRT Name dostları için istekte bulunuyor. İsteğinizi yerine getiriyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime, o aşina bakışlar içimi deldi yine. Yıldırım Gürses'i kendisine ait Muhayyer Kürdi şarkısıyla dinledik. Mehmet Gücüyenler, hayırlı günler diyerek ulaşıyor, yaşam paylaşınca güzel diyor. Ve efendim vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Efendim istekleri yerine getirdik. Sıradaki şarkı. Sıradaki şarkımız Nurten Demirkol'dan dinleyeceğimiz bir Selahattin İnal eseri. Sözler Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş istiyor. Kendim için istiyorum diyor. Gaye Hanım günaydınlar demiş Nidebor'dan, mutlu huzurlu bir gün dilemiş Şükrü Özdamar. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar için istiyorum diyor. Efendim isteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim hazan olup gidiyor.

Kasımpaşa kıyıları tersane, Faruk Salgar'ı dinledik. Yalçın Turan'ın Oktay Rifat'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkısıyla. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu haftalar dilemiş. Kucak dolusu sevgiler, selamlar, saygılar yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Saygı bizden, sağ olunuz. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve sunan, ayrıca bu programı emeği geçen tüm TRTNAME çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Efendim, koro şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarıyla, programda emeği geçenlere ve name dostlarına, ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Mersin'den Gülten Duran'a da armağan etmişler bu eseri. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu da, kıymetli eşim Şenay, kızlarım Dicle, Derya Kocaoğlu ve değerli TRTNAME dostlarıma armağan ediyorum diyor. İlyas Aydın Ormanbeyli Tokat'tan radyo dostları için ricada bulunuyor. İstekler böylece yerine getiriliyor. Üçüncü saatimizdeyiz. Saatimiz 9:07 geçiyor. Gülsefa Can Bolat'ın isteği var sırada. Efendim diyor ki, müzik yolculuğumuzun derinliklerinde özlemlere vuslat alan ömürlük şarkılarımızda her dem gönüllerimizdesiniz, sağ olunuz. Ve o güzel Muhayyer Kürdi şarkıyı istiyor. Bir Ali Erköse bestesi bu. Sözler Müzeher Güyer'e ait. Kim okuyacak? Furkan Yavuz'un sesiyle dinleyeceğiz Muhayyer Kürdi şarkıyı. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim. Şu gönlümün kahrını sen çekersin gözlerim.

Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım. Mustafa Sunar'ın Sultaniyegah şarkısıyla dinledik Güldehen Marmara'yı. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteğini yerine getirdik. TRTname başta olmak üzere herkese güzel bir gün dilemiş. Sağolunuz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun diyor. Merzifon'dan selamlar yolluyor. Eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sarıoğlu, Dursun ve Ayşegül de Yirmenci için istiyor. Sizin de ömrünüze bereket efendim. Sağolunuz. Fahri Özdemir, Osmaniye'den, yer fıstığının başkentinden selamlar, sevgiler diyerek ulaşmış. TRTname dostlarıma ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürüm Ferdi Özer ve tüm ormancı dostlarıma armağan olsun demiş. İbrahim Kaçar, hayırlı haftalar, hayırlı işler dileklerini Antalya Antalya'dan yollamış. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar yolluyor. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severlere armağan ediyormuş. Sizin isteklerinizi böylece yerine getirdik efendim. Kemal Caner, mikrofona gelen sanatçımız, Zeki Müren'in Hüzzam eserini seslendirecek. Selahattin Erzi Adana'dan ulaşıp efendim isim isim herkese, hepimize teşekkürler etmiş. Sağolunuz, var olunuz. Eşi ve bizler için istiyor bu güzel Zeki Müren şarkısını. Sağolunuz, sizlerin de ömrünüze bereket diliyoruz ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Bu arada bir öğretmen olarak diyor, atlamayalım. Ekranımın altında kalmış Selahattin Bey'in isteğinin bir kısmı. Diyor ki, bir öğretmen olarak 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılı olmasını, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir yayın haftası diliyorum demiş. Aynı zamanda bizi de ortak etmişler. Teşekkür ediyoruz. Birlikte dinliyoruz.

Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarından. Turhan Taşan'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Hüzzam şarkısını Esra Üçö seslendirdi. Balvadin'den İbrahim Özdemir selamlar sevgiler yollamış. Efendim hepimize sağlık, mutluluk, huzur dilekleriyle ulaşmış. Kendime Dilek Hanım, size, ekibinize ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun. İyi ki varsınız demiş, sağolunuz. Sizler de iyi ki varsınız. Osmaneli Bilecik'ten Sabahat Keçili. Bütün güzellikler hayatlarınızda olsun.

olsun deyip bir şarkıya ortak olmak istiyor. Hüzzam bir eser istemiş. Efendim isteğiniz sizin de böylece yerine gelmiş oldu. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sıradaki isteğimiz efendim Kasım İnaltekin'in Rast şarkısı. Sözler Orhan Seyfi Orhan'a ait. Kuşadası'ndan günaydın, ben emekli öğretmen İrfan Temizel diyor sevgili dinleyicimiz. Bugün bizim en mutlu günümüz, sevgili eşim Naime Hanım'la birlikte evliliğimizin 52. yılını kutluyoruz demiş. Maşallah o 52 yıla ve devam ediyor. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yarım asır benimle bir ömür paylaşan, bana her zaman destek olan sevgili eşim Naime Hanım'ı kutluyorum deyip şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. Sevgili eşim Naime Hanım'a, kızlarım Özlem ve Gülden'e, damadım Ferhat'a, biricik torunlarım Bilge ve Kaan'a, efendim Türkçeyi çok güzel konuşan sunucumuz Dilek Hanım ve ekibine de armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. Ne mutlu. 52 yıla bir maşallah, bir mavi boncuk. Daha nice yılları sevdiklerinizle, evlatlarınızla, torunlarınızla hep birlikte can cana, gönül gönüle kutlayın inşallah. Hatice Öney Kopenhag'dan sevgiler yollamış. Sizi de ortak edelim bu güzel esere. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Gülşen Bakıoğlu'nun sesiyle dinleyeceğiz şarkıyı. Kasım İnaltekin'in bir eseri dedik. Yıllar var, ben onu hiç unutmadım.

Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Tülin Kuşoğlu'nu dinledik. Mehmet Çınarlı'nın dizeleriyle Rüştü Şardağ'ın Beyatinamelerinin buluştuğu şarkıyla. Müjgan adı Güzel Yerce mutlu sabahlar dilemiş. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan emekli öğretmen olarak ortaokula başlayacak olan torunum Uzay nezdinde tüm öğrencilere, meslektaşlarıma, velilere başarılar diliyorum. Bugün bütün şarkılar onlara olsun demiş. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış. Torunları Zeynep Eren Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. Zeki Başoğlu, sağanak yağmurlu bir Zonguldak Gökçebey sabahından tüm ekibe en nadide selamlarımı gönderiyorum diyor. Efendim sizi de ortak edelim bu şarkıya. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibe, tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Mehmet Altan, günaydın diyor, selamlar saygılar yolluyor, teşekkür ediyoruz. Antalya'dan Beyhan Özpınar, hayırlı sabahlar dilekleriyle sizleri zevkle dinliyoruz. Eşim Yücel, oğlum Yücehan ve Adana'daki sevdiklerim için istiyorum sıradaki eseri, iyi ki varsınız demişler. Sizler de iyi ki varsınız, sizleri de ortak ettik ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eser Mahmut Çetiner, Adana Tekir Yaylası'ndan sesleniyorum diyor. Ve şimdi dinleyicimiz eseri tüm müzikseverler için istiyor. Bir Avni Anıl şarkısı, sözler Turhan Oğuzbaş imzalı, makam Kürdili Hicazkar, mikrofona Şidem Yarkın geliyor. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma.

Affetmem asla seni. Dilek Özkan'ı dinledik. Mustafa Sevilen'in dizeleriyle Yıldırım Gürses'in Nihavendnamelerinin buluştuğu şarkıyla. Uşak'tan Meral Özhan hayırlı sabahlar, yeni gün, yeni hafta. Sağlık, huzur, güzellikler getirsin demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine, ekibimize, name dostlarına armağan etmiş. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum diyor. Efendim, sizin isteğinizi de bu şekilde yerine getirmiş olduk. Sıradaki esere geçiyoruz. Karadeniz Ereli'den selamlar. Ben Sevilay Kalkan Pehlivan. Türk sanat müziği seven herkes için rica ediyorum diyor. Aramıza da hoş geldiniz diyelim biz de. Yeni bir isim hemen dikkat çekti. Ahmet Özhan ve Seda Gökkadar, Hasan Esen'in, Fatma Onur'un dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini seslendiriyor. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında.

Fikrim'in İnce Gülü Bekir Ünlü Ater'den dinledik Acem Kürdi makamındaki bu Muallim İsmail Hakkı Bey şarkısını. Samsun'dan Seniha Cengiz Han yeni haftanın sağlıklı, huzurlu, neşeli geçmesi ve 2026-2027 öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle deyip bu eseri eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, efendim ekibimize ve kıymetli sunucumuz diyerek ayrıca bana da armağan etmişler. Sağ olunuz. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar, sevgiler göndermiş. Ekibimiz ve tüm name dinleyicilerine armağan etmiş sıradaki eseri. Bu şarkı aynı zamanda Kumla'dan Rabia, Zihniye, eşine, evlatlarına, torunlarına da armağan oldu. Efendim yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Sıradaki esere geçiyoruz. Müzeyyen Senar'ın yorumuyla dinleyeceğimiz Malatyalı Fahri Kayahan'ın Gerdaniye eserini Ahmet Uzal istemiş. İzmir Buca'dan ulaşıp eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Su, Denur ve TRTname dinleyen herkese ortak etmiş. Eseri birlikte dinliyoruz. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli.

Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç'in isteğiyle veda edeceğiz. Eşit Tülay'ın ve Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları ve bizler için istemişler. Çok teşekkür ederiz. Bir Amir Ateş şarkısı, sözler Nüket Ulaştır imzalı, Alper Diler seslendirecek. Muhayyer Kürdi eseri sevenler hep ağlarmış diyecek. Biz bu şarkıyla veda ediyoruz efendim. Gaye Görkem Özçelik, İbrahim Türksoy, Dilek Demirbilek Topçu, Çarşamba sabahı birlikte olmayı diliyoruz, istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğretmen, öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı, aileleri uyardı. Ayrıca 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Soruşturma kapsamında düzenlenen iki farklı operasyonda 4 şüpheli tutuklanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünlerinde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Burgerden dönerin etiketine, kanatlı ürünlerinden sucuk ve pastırmaya kadar birçok üründe yeni kurallar geliyor. Düzenlemeyle gıda güvenilirliği artırılacak ve tüketicinin yanıltılması önlenecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkat çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallık

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel, katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzelliklerle geçeceğini umut ettiğimiz bir günün ilk saatlerinde yine en özel şarkılarla yanı başınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de kalbe dokunan şarkılarla maziden günümüze harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner bize eşlik ederken programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e mikrofon başında olacağım. Efendim, programımız Kürdeli Cazker makamında şarkılar başlıyor. İlk olarak Sadi Hosses'in güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait şarkısında Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz. Kıymetli sanatçımızı 2021 yılının Aralık ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz. Ve sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey. Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Kıskanıp ellere vermek istemediğim güle güle güle güle gençliğim. Beste ve güftesi Necip Gülses'e ait Kürdili Hicazkar şarkıyı Gökhan Sezen'den dinledik. Keşke imkan olsa da herkesten sakındığımız o kıymetli zamanlara çabucak geri dönebilsek efendim. Hiç veda etmesek. Zira gençlik yılları belki biraz sancılı ama bir o kadar güzel. Birçoğumuzun yüzümde tebessümle andığı anılardan ibaret. Ama diyoruz ki yaşınız kaç olursa olsun ruhunuzdaki o tazeliğe, içinizde halen esen gençlik rüzgarlarına lütfen veda etmeyin ve şarkılarla o rüzgarları estirmeye devam edelim. Şimdi Gönül Akkor'a kulak verelim ve Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Hicazkar şarkısında dinleyelim sanatçıyı. Saymadım kaç yıl oldu seninle ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nesin sipahi Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Hicazkar şarkısı ile bize seslendi. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Birlikteliğimiz yine Kürdeli Hicazkar makamındaki şarkılarla devam ediyor. Bu defa 2020 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı, bestekar Necdet Varol'un sevilen bir şarkısıyla sizlere sesleneceğiz. Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte. Aşk büyük bir yalan, sonu hep hüsran. Seven gönüllere hep acı ve hüsran.

Gidemezsin, gidemezsin, nasıl sevdim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehen Marmara, Zeki Duygulu'nun Gütesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimize yine Kürdeleci Asker makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara uzanıyoruz efendim. Cemal Safi'nin o güzel dizeleri ve Bilge Özge'nin nameleriyle Nalan Altınörs bizlere sesleniyor. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Mavi boncuk tak da gel gören maşallah desin. Alaaddin Şensoy'un güftesi Kamil Başaran'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Bu dinlediğimiz eser sanatçının Kanımda Kıvılcım isimli albümünde yer almaktaydı. Yine 90'lı yılların o güzel rüzgarları esmeye devam etsin. Şimdi Samime Sana'ya kulak verelim. Sanatçıyı Faruk Şahin'in güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Hüzam eserinde dinliyoruz. Kader dedim sensizliğin adına.

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Yüksel Özel, Ziya Taşkent'in güftesi Nizami Sungurolu'na ait Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Hüzzam kelime anlamıyla ağır bir hüzün anlamına gelmekte. Bu nedenle Hüzzam makamındaki şarkılarda o derin hüznü hissedebiliyoruz. Her ne kadar şarkı ritmik ve hareketli olsa da, üstelik çok da eski bir makam, ama dinlerken o şarkıların derininde yatan hüznü kalplerde hissediyoruz. Biz size bu hüznü yoğun olarak hissettirmemek adına biraz hareketlenelim istedik ve Hasan Eylen'e kulak verelim istedik. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısıyla seslenecek şimdi sanatçı bizlere. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Değerli sanatçı Zekai Tunca, bestesi kendisine, güftesi ise kıymetli şair, söz yazarı Cemal Safi'ye ait Hüzam şarkıyla bizlere seslendi. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. İşte seven kalpler için bir nasılsın sorusu bile çok özel değil mi değerli dinleyiciler? Sizler de sevdiklerinizi lütfen hiçbir zaman ihmal etmeyin. Zira bizlere ulaştığınız mesajlarla da çok mutlu oluyoruz. Her gün programımızın paylaşımlarının altına siz de mesajlarınızı, o güzel iletileri bizlere sunuyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz biz de. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak. Ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel şarkının ardından yayınımız Rast makamında eserlerle devam edecek. Ferit Sıdal'ın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısında gönül yazarı ağırlayacağız. İsmiyle müsemma bir eser seslendirecek sanatçı. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hilal Çelebi, Ali Şenuzan'ın güftesi Tevfik Baykar'a imzalı Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak diye seslendi bizlere. Bir diğer adıyla Bekleyeceğim isimli şarkıyı söyledi. Birliktelimiz yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi var. Sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan bu şarkıyı değerli sanatçı benim kıymetli hocam Faruk Salgar'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Ayşegül Durukan, Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bahar gelir, bülbül öter. Diliyoruz bu güzel şarkıyla bahar tadında, bahar ferahlığında olur her dakikanız, her anınız efendim. İçimizde kıpır kıpır oldu. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşüreceğiz. Bir Baki Duyarlar şarkısında Umut Akyüre'ye kulak vereceğiz. Hayatımızda yaşadığımız zorluklar sonrası bazen umutsuzluğa kapıldığımız dakikalar olur. İşte bu şarkı aslında o anları anlatıyor. Ancak hiçbir zaman hayata küsmeyelim efendim. Yine güzelliklerle yol almaya devam edelim. Elbette en sonunda mutlaka umut vardır diyoruz. Ve Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Hasküler'in Rast şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, bazen dinlediğimiz güzel Türk müziği şarkılarımıza hüzünleniyoruz ama bizim programımızda ağır hüzünlere yer yok. Her daim enerji

Enerjinizi yükseltmeye, moralinizi yüksek tutmaya çalışıyoruz dinlediğimiz şarkılarla. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirecek. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti diyecek.

Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Selçuk Tekay'ın güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak şarkısını Hülya Sözer'den dinledik. Sanatçı 90'lı yıllarda sahnelerde, televizyonda bir rüzgar estirmişti. Özlediğimiz bir ses Hülya Sözer. İnşallah ilerleyen dönemlerde de kendisini dinleme şansımız olur. Şimdi ise 97 yılına uzanalım. Yıldırım Gürses'in Anılarla Yıldırım albümünden bestesi kendisi. Güftesi Kemalettin Kami Kamu'ya ait Uşak şarkısını dinleyelim. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde.

Müzik Dairesi Başkanlığı prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında Nusret Yılmaz'ın 2014 yılında yayınlanan solo albümünden Uşak Bir Türkü'ye kulak verdik. Yine neşelendik, yine günümüz renklendi efendim. Şimdi ise Aşıklar Makamı'nın o güzel namelerinde Mehmet Özkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2015 yılında Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlere sunuyoruz. Bu konser aynı zamanda albüm haline getirilmişti. İşte bu konserde seslendirmiş olduğu Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait şarkısıyla dinliyoruz Mehmet Özkaya'yı. Bir bakışla kalbim yaktın, hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen uzattın.

Türk müziğinin sevilen sanatçıları Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti, 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinden anonim bir türkü sundular bizlere. Bu güzel türkü de yine caz müzik nameleriyle renklendirilmişti. Farklı tarzda bir yorumla dinledik bu sevilen eseri. Efendim, birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız. Yine geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1989 tarihli Öyle Özledim Ki İmkansız adıyla bildiğimiz iki isimli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Bilge Özgen bestesi, Güfte Ayten Baykal imzalı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünya seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Değerli dinleyicilerimiz, bu nostaljik paylaşımın ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz biz her gün TRT Name frekansından en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu frekansta Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Sevim Tanürek'ten dinleyeceğimiz bir Tatyos Efendi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz, iyi ki varsınız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik yine tırmandı. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsin dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Bu arada İran'la Körfez ülkeleri arasında Umman'da düzenlenmesi planlanan toplantının ertelendiği duyuruldu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleri.

seksenleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınına Ukrayna-Polonya sınırında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Boris Johnson saldırıdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Birleşik Krallık'ın anayasal geleceği açısından kritik bir buluşma Galler'in başkenti Cardiff'te yapılacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da iktidarda bulunan ayrılık yanlısı partilerin liderleri geleceklerini belirleme hakkını görüşecek. İngiliz basını 3 liderin bağımsızlık ve birleşme referandumları için ortak bir mutabakat zaptı imzalayacağını yazdı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Haberleri dinlediniz.

0: şarkıların rengi.
1: Efendim, İstanbul'dan güzel bir hafta başlangıcından hepinize merhabalar. Ben Murat Seçkin, yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum bugün şarkıların renginde. Teknik öğretmenimiz sevgili Türkay Güner bugün bizlere eşlik edecek efendim. Sözü fazla uzatmadan güzel bir şarkıya kulak verelim ve sözleri Hilmi Soykut'a, bestesi Emin Ongan'a ait Süznak eseri Koray Safkan'ın sesinden dinleyelim. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim diyecek Koray Safkan sizler için.

0: yapımcısı ve TRT Name program yapımcısı sevgili Gaye Görkem Bülbül bugün bizlerle. Görkemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat Bey. Şarkıların Rengi benim de çok sevdiğim bir program. Aynı zamanda işin mutfağında olduğum bir program. Mutfağında olduğumuz programların konuğu da olmak benim için büyük bir onur. Çok mutluyum burada sizle birlikte şimdi mikrofonun karşısında olmaktan dolayı. Programınızın çalışanı olmak da benim için ayrı bir onur. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim için de büyük bir şeref senin burada olman. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Şarkıların Rengi tabii bu programın öncesi çok çalışmayla geçiyor ve sunumuyla
1: Evet.
0: bitiyor. Ama gerçekten o altyapıda büyük çalışmalar olduğunda hep sen aklıma gelirsin. Senin de çok emeğin var. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Biz tabii hep Görkem ismiyle alıştığımız için gayet demiyorum sana. Hep Görkem diye sesleniriz. Kendini dinleyicilerimize nasıl tanıtırsın öncelikle?
1: Bilen bilir benim kimlikteki adım Gaye Görkem Bülbül ama yakın çevrem, arkadaşlarım, dostlarım, beni tanıyanlar ve bugünkü teknik yönetmenimiz Türkay Güner de benim konservatuardan arkadaşımdır. O da bilir ki ben aslında Görkem'i kullanırım ailemde. Küçüklüğümden beri Görkem diye hitap eder. Ben 87 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünü 2010 yılında birincilikle bitirdim.
0: Harika.
1: Evveliyatı var tabii benim müziğe başlamam 6 yaşında. Annem tarafından yeteneğim keşfediliyor. Ve ben Maltepe Musiki Eğitim Derneği'nde yetiştim. Okumayı öğrenmeden önce ben müziği öğrendim,
0: İlk
1: notayı
0: çalışmaları
1: öğrendim.
0: orada
1: İlk
0: başlıyorsun, değil mi?
1: çalışmaları orada başladım. Fikret Erkaya benim hocamdı. Üzerimde çok büyük emeği vardır. Allah canına sağlık versin diyeyim. Buradan da dinliyorsa selamlarımı iletiyorum kendisine. Ben okumayı öğrenmeden önce notayı öğrendim. Elime böyle notalar tutuşturdular ve ben gerçekten çok severek öğrendim müziği. Konservatuara girdiğimde zaten hazır olarak girdim. Yani konservatuarı çok severek okudum. O zamana kadar müzik benim hayatımda bir hobi gibiydi. Konservatuara gelene kadar. Konservatuarla birlikte profesyonel hayata adım attım artık. Sonrasında konservatuardan sonra bir yüksek lisansım oldu. Marmara Üniversitesi'nde radyo televizyon yüksek lisans programına başladım. Ondan da mezun olduktan sonra TRT Müzik'te staja başladım. TRT hep hayalimdi
0: Hep
1: yani.
0: böyle emeklerle geçen yol, değil mi?
1: Evet.
0: Çok genç olmana rağmen
1: Evet.
0: o güzel emeklerin gerçekten devam ediyor. Ben de
1: Evet.
0: çok teşekkür ediyorum. İstersen bir şarkı molası diyelim.
1: Olur.
0: Sohbetimize sonrasında devam
1: Devam
0: edelim.
1: edelim.
0: Efendim sohbetimize yine güzel bir şarkıyı dinleyerek devam ediyoruz. Bir Şükrü Tunar şarkısı Uşak makamında. O çok sevilen eserlerden bir tanesi. Kalbimi bezlederim, minneti zevkle dilesen diyecek Celal Abacı sizler için.

0: Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Gaye Görkem Bülbül ile birlikte devam ediyor. Görkemciğim, nasıl gidiyor çalışmaların?
1: Murat Bey, şimdi 2,5 yaşında bir oğlum var.
0: Maşallah.
1: Öncelikle
0: Çok çabuk büyüdü, değil mi?
1: evet, 2,5 yıldır birazcık ara vermiştim, hamilelik süreci, doğum süreci, oğlumla biraz ilgilendim. Sonrasında bir hep hayalimde olan, yapmak istediğim bir sosyal medyaya bir proje vardı. Onu gerçekleştirdik. Ocak ayında kayıtlarımız tamamlandı ve stüdyoda akustik bir çalışma yaptık. Sevgili kanun sanatçısı arkadaşım, okuldan da arkadaşımdır, Onur Asım Şen Ocak'la beraber biz bir proje yaptık. Akustik olarak sadece kanun eşliğinde ben şarkılar seslendirdim ve projenin adı da Sevilen Şarkılar oldu.
0: Ne güzel.
1: Hatta şimdi az önce dinleyicilerimizin dinlediği Ankara Radyosu'nun Sevilen Seslerinden Celal Avacı'nın da bir şarkısı var onda.
0: Onu
1: Az
0: ileriki
1: sonra,
0: dakikalarda dinleyeceğiz.
1: evet, az sonra ilk kez TRT dinleyicilerine TRT mikrofonlarından dinletmiş olacaksınız. Bu programda dinlenmiş olacak. Çünkü ben bunu kendi sosyal medya hesabım için yapmıştım. Orada yayınlandı. Sizin vesilenizle de TRT mikrofonlarından duyulmuş olacak. Şarkıların Rengi programı duyurmuş olacak bu şarkımı TRT mikrofonlarından. Benim aslında yıllardır hayalim olan bir projeydi. Gerçekleşmiş oldu çok şükür. Sevdiğim, yıllardır okumayı, böyle gönlümü titreten şarkıları dinleyicilerle paylaşmak istedim ve dinleyicilerim benden hep böyle mesajla gönderdiği, bunu da okur musunuz dediği şarkıları seslendirdim. Çok da güzel oldu. Sonrasında onun peşine de bir proje daha yaptık. Onu da programınızda ilerleyen dakikalarda zannediyorum dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Kıymetli bestekarımızın şarkılarını seslendirdim.
0: Soner Özer, değil mi?
1: Soner Özer.
0: İstersen o güzel esere kulak verelim, ne dersin?
1: Çok mutlu olurum.
0: Efendim şimdi değerli konuğum sevgili Gaye Görkem Birbirinin sesine kulak verelim. Seslendirici eserin sözlerini Mustafa Başı Büyük yazmış ve Soner Özer de bestelemiş. Sana gelemedim diyecek Gaye Görkem Birbirini sizler için.

0: Ağzına gönlüne sağlık Görkemciğim.
1: Çok teşekkür
0: Başarıların
1: ediyorum.
0: devamını diliyorum.
1: Çok
0: İnşallah
1: teşekkür
0: bunlar hep bir
1: ediyorum.
0: başlangıç olur. Devamı da sürekli gelir.
1: İnşallah hayallerimizi gerçekleştirdikçe, müziğe dair bizde izler bıraktıkça, müziğimizi bir katkımız oluyorsa Türk müziğine ne mutlu bize. Çünkü artık bu iş bir biliyorsunuz bayrak devridir. Biz büyüklerimizden aldık. Bizden küçükleri
0: Evet.
1: gelecek nesile devredeceğiz. Bu bağlamda üzerimize düşeni layıkıyla yapmak görevimiz diye düşünüyorum. Soner Bey'in projesi de çok güzel oldu. Biz orada yine sosyal medyaya yaptık o projeyi. Buradan selamlarımı gönderiyorum,
0: Ben de
1: ellerinden
0: aynı
1: öpüyorum.
0: şekilde çok kıymetli büyüğümüz Soner Özel'e sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum kendisine. Sen uzun bir zamandır TRT İstanbul Radyosu'nda programlar hazırlıyorsun. Gereğinde de sunuyorsun. Biraz bu programlardan bahsedelim istersen. Yani program hazırlamak çok meşakkatli bir iş. Az evvel de bahsettik
1: Evet.
0: sözlerimizin başında. Ama o kadar da keyifli. Neler söylersin sen bu konuda?
1: Şimdi işin aslında özü şu. Ben 12 yıldır TRT İstanbul Radyosu'nda TRT Name'de programların hem mutfağındayım. Zaman zaman da mikrofon önünde dinleyicilerimizle kendi hazırladığım programları paylaştım, sundum. Dinleyicilerimiz programları büyük bir keyifle dinliyor. Biz de büyük bir keyifle hazırlıyoruz. Ama o hazırlık aşamasına gelene kadar biz onun mutfağında oturuyoruz, önce o programı yazıyoruz. Bir kağıda döküyoruz. Kimleri ağırlayacağız, konuğumuz varsa hangi şarkıları paylaşacağız, onları bir seçiyoruz. Spikerimiz varsa ona bir metin yazıyoruz. Kendimiz okuyacaksak bir metin yazıyoruz. Bütün bunları sonrasında eğer canlı yayınsa zaten dinleyicilerimiz canlı canlı bizlerden
0: Akışında
1: dinliyor,
0: gidiyor.
1: akışında gidiyor. Ama band programsa biz onu bir alıyoruz, teknik yönetmenlerimizle montaja, denetim süreci oluyor. Denetim sürecinden geçip ta yayına gidene kadar sorumlusu oluyoruz programın. Yayınlanana kadar yani bir bayağı bir emek var işin içerisinde. Çok eğlenceli, çok keyifli, bir o kadar da sorumluluk
0: Sorumluluk,
1: isteyen.
0: evet.
1: Çünkü yayınlanana kadar o yayın esnasında da kulak kabartıp biz de dinliyoruz, takip ediyoruz programımızı. Ve sonraki hafta bu süreç başa sarıyor. Her hafta programımızı böyle...

0: Resmen bu programlar bir çocuk yetiştirir
1: Yani
0: gibi.
1: bir programın hazırlanması için 15 gün evvelden hazırlık
0: Tabii
1: başlanıyor,
0: ki.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Çok hem de günlerce süren
0: Aynen öyle.
1: birçok altyapısı var bunun, bu işin.
0: Evet.
1: Onun için ben de tüm programcı arkadaşlarıma, yapımcı arkadaşlarıma mikrofonumuz aracılığıyla başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir de benim bahsetmek istediğim, bu programlarda benim daha önce sunduklarımdan en böyle bana dokunan, sevdiğim bir projem vardı. 2021 yılında Sazın Ustaları diye bir program hazırlayıp sundum. Çok keyifliydi, çok güzeldi. O da benim fikrimdi, yani kendi projemdi. Burada hep sanatçılı programlarda ağırlıklı olarak çalıştım ben. TRT İstanbul Radyosu'nun sanatçılarının olduğu programlarda. Hep dedim ki ses sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Biraz da saz sanatçılarımızı tanıttığımız bir program
1: Onlar da
0: olsun.
1: çünkü emeği o kadar büyük ki.
0: Evet. O yüzden Türk müziği camiasında emek veren, Türk müziği icra eden saz sanatçılarımızı ağırladığımız bir program oldu. O da çok keyifli bir proje oldu 2021 yılında. Çok gerçekten kendi konservatuvardaki hocalarımdan tutun, birlikte çalıştığım, müzik piyasasında birlikte müzik yaptığımız arkadaşlarıma kadar ağırlama
1: Ne
0: fırsatım oldu.
1: güzel.
0: Kırmadılar, geldiler. O da çok güzel bir
1: Bir
0: proje
1: vefa örneği
0: oldu.
1: de göstermiş olmuşsun, değil mi? Bu
0: Yani
1: vesileyle.
0: artık dedim ki, burada eğer TRT'de bir yerim varsa arkadaşlarımı da mikrofonun başına getirmeliyim, benden büyüklerimi, onlara duyduğum saygıyı, vefayı göstermek istedim. Sazın Ustaları böyle güzel bir proje oldu. Kısmet olursa, yine yönetimimiz de uygun görürse, düşünüyorum yeni sezona, ikinci sezonunu Sazın
1: İnşallah, inşallah.
0: Ustaları inşallah bir daha dinleyiciyle buluşma imkanı bulur.
1: İnşallah diyorum. Efendim şimdi sırada İrfan Özbakır'ın o unutulmaz Ras makamındaki şarkısı var. Aşkın içinde rüya, kalbimde duya duya diyecek Ali Osman Akkuş sizler için.

0: Az evvel bahsettik, senin günümüz bestekarlarıyla ilgili single çalışmaların var. Biraz bunlardan detaylı bahsedelim istiyorum.
1: Olur. Evet, ben de günümüz bestekarlarının eserlerini okumaktan çok mutluluk duyuyorum. Soner Bey bana böyle bir teklifle geldiğinde çok mutlu oldum. Çünkü onun eserlerini çok seviyorum. Burada da TRT Name'de de yer veriyoruz. Kendim de şahsi olarak takip ettiğim bir bestekardı. Böyle bir teklifle geldiğinde kendisiyle birlikte oturduk. Üç şarkısını seçtik ve hemen kayda girdik. O da aynı şekilde görüntülü akustik klipler şeklinde yaptığımız bir
0: Ben
1: proje
0: izledim
1: oldu.
0: hepsini, çok da güzel olmuş. Soner Bey zaten çok değerli bir bestekar.
1: Soner Bey benim yetişip tanışmaya fırsat bulduğum ve böyle tanıştığım için kendimi çok şanslı hissettiğim bestekarlardan birisidir. Kendisiyle elektriğimiz de çok güzel uyuştu. Şarkılarını çok seviyorum ve kendisine de söylüyorum. Bu şarkılar çok gönülden yazılmış.
0: Biliyorsun ben de albümü okudum, iki eserini.
1: Biliyorum.
0: Bir klibini de hatta Yunanistan'da çektik. Terk edip gitmezdin sevgili
1: Evet.
0: beni. Çok da güzel oldu. Hem böyle Ege'yi
1: Ben izledim
0: canlandırmak
1: onu, çok da beğendim. Çok da güzel
0: güzel
1: olmuş.
0: oldu. Bir
1: Ağzınıza sağlık.
0: şarkısını da aynı şekilde klibini çekip yayınladık. Çok da ilgi görmüştü. Buradan çok teşekkür ediyorum kendisine.
1: Ayrıca Soner Bey'den çok önce de benim yıllar önce 2015'te yine günümüz kadın bestekarlarından Zübeyde Yalın Öktem'in Hatıram Olsun 2 albümünde seslendirdiğim iki şarkı var. Zübeyde Hanım'ın kendi bestelerinden oluşan bir albümdü bu ve Hatıram Olsun serisinin ikinci albümüydü. 2015 yılında benim seslendirdiğim iki tane şarkısı var. Birisi dinleyicilerimizin hep böyle istek yaptığı TRT Name'de genelde yer verdiğimiz, benim de denk geldiğimde sabahın namesinde eğer isterlerse çaldığımız bir şarkıdır. Zannediyorum şimdi siz
0: Şimdi
1: anonslayacaksınız, onu
0: ona
1: dinleyeceğiz.
0: yer verelim o zaman. Efendim değerli konuğum sevgili Gaye Görkem.

0: Güzel bir şarkı, sesine sağlık. Bir Türk Müzik Konservatuarı mezunu olarak Türk sanat müziğine ilgi duyan ve tercihlerini bu yönde yapacak olan gençlerimize neler söylersin ablalar olarak?
1: Şimdi bir kere çok güzel bir yoldalar. Onu bir fark etmeleri gerekiyor. Biz genelde insan gençken, kendimden örnek vereyim, ben de çok genç yaşta giriyoruz konservatuara veya işte herhangi bir üniversite bölümü okuyan bir öğrenciye bile tavsiye olsun bu. Çok gençken öğrenci oluyoruz, okuyoruz. O zaman daha toy oluyoruz. Bir şeyleri çok fark etmiyoruz ama hangi yolda yürüdüklerini bir fark etmeleri gerekiyor önce. Önlerinde uzun bir hayat var ama seçtikleri meslek bütün hayatlarını etkileyecek. Yaptıkları seçimler bütün hayatlarını etkileyecek. Benim en başından beri hayalim müziğimi icra etmekti. Sanatımı layıkıyla meslek olarak yapmaktı. Ve bizim hayalimiz o zamanlar ya Kültür Bakanlığı'ydı ya TRT'ydi. Ben de birazcık böyle işin mutfağına meraklıydım. Daha o zaman hocalarım aslında benim okulda kalmamı istiyordu. Akademisyen olarak konservatuvarda. Çünkü
0: Aslında orayı da çok güzel yaparmışsın yani.
1: Notlarım çok iyiydi.
0: Çalışkanlığın ona müsait.
1: Notlarım çok iyiydi. Hocalarım akademisyen olarak görmek istiyordu. Rahmetli Nevzat Tatlı bir gün benimle bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Ama ben şey demiştim kendisine. Hocam, ben gönlümde benim TRT var. Yüksek lisansımı da başka bir bölümde yapmayı planlıyorum demiştim. O zaman radyo televizyon bölümüne hazırlanıyordum. Hatta gayet hazırlık yaptım. Bildiğiniz bayağı kitap okudum. Yabancı dilimi ilerlettim. Sınavlar vardı o zaman çünkü. ALES sınavları, yabancı dil sınavları. Bir sürü hazırlık. Yani müziği bir kenara koyup başka şeylerle hazırlık yapıp sınavlara girip kazandım. O hazırlıklarımın, emeğimin sonucunu aldım. Sonrasında ondan sonra zaten o istediğim yola girmiş oldum. TRT'nin staj dönemi başlamış oldu ve TRT'ye kadrolu girdim. Diyeceğim o ki gençlere, hedeflerini koydukları zaman hedefleri yönlerinde adım atmaları gerekiyor. Bir hazırlık yapmaları gerekiyor. Ne istiyorlarsa o isteği gerçekleştirmek adına yapmam gereken nedir? Onu sormaları gerekiyor ve
0: Mesela
1: hazırlığa başlamaları gerekiyor.
0: bazıları şöyle, ailelerinin baskısıyla bölüm seçiyorlar, meslek
1: Evet,
0: seçiyorlar.
1: sonra bunun sonucu da mutsuzluk oluyor.
0: Mutsuzluk oluyor, bu yapılmamalı değil mi?
1: Evet.
0: Buradan ailelere
1: Çok
0: de
1: büyük
0: çağrımız
1: mutsuzluk
0: olsun.
1: oluyor.
0: İçinde bu
1: Evet.
0: yetenek varsa o çocuğun, bunu o yönde yönlendirmeleri en doğrusu.
1: Aile zaten ailenin gözlemiyle başlıyor çocuğun hayatı.
0: Evet.
1: Aile gözlemleyip çocuğu doğru yönlendirirse

0: Tabii Türk sanat müziğimiz bizim öz müziğimiz ve geçmişi çok eskiye dayanan bir müzik kültürümüz. Ancak günümüzde ne yazık ki çok değeri bilinmiyor. Sen bu konuda neden söylersin?
1: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Ben görüyorum ki Kültür Bakanlığı veya TRT bir sınav açtığında, sanatçı sınavı açtığında çokça genç görüyorum o sınavlara girmeye çalışan çok insanı görüyorum. Ve diyorum ki aslında biz umutsuzluğa düşüyoruz ama bu müziği yaşatmak isteyen çok yetenek var. Çok genç

0: Murat Bey, gönlünüze sağlık. Çok keyifli dinledik. Benim de zaten kendi programlarımda da sizin albümünüzdeki şarkılara keyifle yer veriyorum. İstekler de geliyor Sabahın Namesi'nde. Geldikçe yer veriyoruz. Çok güzel
1: Çok
0: okumuşsunuz.
1: teşekkür
0: Ağzınıza
1: ederim.
0: sağlık.
1: Çok çok teşekkür ederim sevgili Görkemciğim. Şimdi diyorum ki ben hemen bu eserin arkasından yine güzel bir şarkıya kulak verelim. Hani bahsetmiştik ya
0: Evet.
1: Ankara Radyosu'nun değerli solistlerinden Celal Abacı. Buradan da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Onun güzel bir bestesi var. Çok da sevildi son zamanlarda. Can suyu diyecek efendim değerli konuğum sevgili Gaye Görkem Bülbül sizler için.

0: Sevgili Görkemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
1: Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: kadar işten
1: ediyorum Murat
0: okumuşsun.
1: Bey. Çok teşekkür ediyorum. Celal Bey'e de sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli bir bestekardır, aynı zamanda sanatçı büyüğüm. Şarkısını da okumama müsaade ettiği için teşekkür ediyorum.
0: Gelecekte planladığın, hayalini kurduğun bir projen var mı? Herkesin vardır mutlaka.
1: Evet. Benim okul yıllarından beri istediğim böyle güzel bir albüm yapmak, stüdyo albümü yapmak. Bir türlü kısmet olmadı bugüne kadar. Hep aslında sosyal medyaya çalıştık. Allah kısmet ederse stüdyoya girip çok güzel böyle bir gerçekten sevilen şarkıların buluştuğu, o sevilen şarkılar projemin devamı olan, dinleyicilerin gönlünde taht kurmuş şarkılardan oluşan bir stüdyo albümü yapmak hayalim.
0: İnşallah bu hayalini gerçekleştirirsin. Ben de başarıların devamını diliyorum
1: Çok teşekkür
0: Görkemcim.
1: ediyorum.
0: Bu tatlı sohbet, saatime bir bakıyorum ki sonuna gelmiş bile.
1: Nasıl geçti ben hiç anlamadım. Su gibi akıyor
0: Nasıl geçti habersiz o
1: programınız.
0: güzelim program diyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Şerefler verdin.
1: Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Şarkıların rengi harika bir program. Daim olsun sesinizle, soluğunuzla.
0: Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha ne yazık ki sonuna geldik bugün de. Programımızda ses sanatçısı, TRT program yapımcısı sevgili Gaye Görkem Bülbül'ü ağırladık. Ben Murat Seçkin, şarkıların rengini sizler için hazırlayıp sundum. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner de bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizleri Nami frekanslarında bekliyor olacağım. Programımıza son olarak bendeniz Murat Seçkin'in sesinden dinleyeceğiniz sözleri Aşkın Tuna'ya, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz şarkıyla bugün de sizlere veda ediyoruz. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla diyeceğim. Sizler için ben Murat Seçkin. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlere seslendi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı vizyonunun öğretmenler sayesinde gerçeğe dönüşeceğini söyledi. Hep birlikte ülkemiz için büyük bir hedefe doğru yürüyoruz. İyi ki varsınız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, "Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek. Bakan Fidan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Görüşmelerde stratejik düzeyde ilerleyen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ele alınacak. Sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine karşı ülke genelinde sokaklar güvende operasyonları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonların okulların açıldığı ilk gün yapıldığının altını çizdi. Bu kapsamda 148 eş zamanlı operasyonda 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kasip Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. ABD Başkanı Trump ise dünyada yaşanan dizel yakıt kıtlığına dikkati çekerek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye Rusya'nın dizel yakıt altyapısını hedef almayı durdurması çağrısında bulundu. Taraflar arasında diplomasi kapısı da kapanmış değil. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım, Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca

Üçüncü ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni, Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

name. Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir Radyosu'ndan Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz efendim. Programımız Stüdyo Name'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz pazartesi günümüze. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceğiz bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yaşen, sesli viyolonselde Seher Erkan, Uda Tunca Yüksel, kanunda Erol Gönüldaş, Neyde Berat Kaplan, klarnette Durmuş Kısaoğlu, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk solistimiz Fuat Karayavuz geliyor mikrofona. Kürdeli Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceğiz sanatçımızdan. İlk eserin güftesi Naime Koç Özeren imzalı bir Mustafa Uyan şarkısı. Geçti sensiz nevbaharım, soldu güller dem Adem. Pek nihansın didelerden, neredesin ey Gonca Fem?

Efendim şimdi Saadet'in kaynağın gönül tahtına oturmuş çok kıymetli Kürdili Hicazkar şarkısını seslendiriyor Fuat Karayavuz. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne.

Nefesine sağlık. Evet, şimdi Manol Ağa'ya ait Kürdili Hicazkar şarkıyı seslendiriyor solistimiz. Bağ girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa. Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Fuat Karayavuz'a. Efendim, Stüdyo Name tüm güzelliğiyle devam ediyor. Şimdi Emrah Yiğit geliyor mikrofona. Hicazkar makamında şarkılar söyleyecek sizin için. İlk eserin güftesi Mustafa Nafiz Irmak, bestesi ise Kadri Şençalar imzalı. Her derde deva, şifa zülfünü koklar, bayılırdım. Sensiz geceler ağladım, ümidimi kırdım. Öncesinde sevgili Erol Gönüldaş'ın kanununa kulak verelim.

Evet, yine Hicazkar makamındayız. Rakım El Kutlu'nun Nahit İlmi Özeren Güfteli şarkısına kulak vereceğiz. Visali yar ile mest ol, hayale dalma gönül. Dudaktan içmeyi, canan elinden alma gönül.

Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum. Açılmış gonca gülken sararıp soldum. Çorlulu'nun Hicazkâr şarkısı.

0: TRT Name.
1: Evet, şarkıların izinde adım adım devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.34'e doğru ulaşıyor. Şimdi sanatçımız Burcu Göktürk mikrofonda. Karciğer makamında şarkılar dinleyeceğiz ondan. İlk eserin güftesi Necdet Atılgan imzalı bir Emin Ongan bestesi. Neyse Mecnun'una Leyla, bana bil sen de olsun. Seni benden ayıranlar iki gözden olsun. Evvela sanatçımız Tunca Yüksel'in uduyla yapacağı taksime kulak verelim.

Evet, yine Karcar makamında pek kıymetli bir eser, Tatyos Efendi imzalı. Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni. O güzel başın için sevdiğim, ağlatma beni.

Evet, yine Karciğer makamındayız. Efendim solistimiz çok şahane bir eser seslendirecek. Hatta bu eser Radife Erten'in icrasından notaya alınmış anonim bir kanto. Zümrüt gibi yeşillenmiş dağlar.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nefesinize
1: Biz
0: sağlık
1: ediyoruz.
0: Olsun. Evet, programımız devam ediyor. Nihavend makamında şarkılarla devam ediyor ve sevgili Güldehen Marmara geliyor mikrofona. Seslendireceği ilk eser bir Arif Sami Toker şarkısı. Güfte şairi Fuat Edip Baksı. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

Evet, şimdi Mehmet Gökkaya'nın güftesiyle hayat verdiği Erol Sayan'ın Nihavend şarkısını seslendiriyor Güldehen Marmara. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, sevdayla ilk uyanış unutulmaz.

0: Çok teşekkürler, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ama biz bugün veda edeceğiz son şarkıyı dinlemeden önce. Efendim, bütün sanatçı arkadaşlarıma sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu tonmeisterimiz Yusuf Günday ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Tekrar yan yana gelene dek sizi Gündoğdu Duran'ın Nihavend şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. 17 milyon öğrenci için tatil bitti. Okullarda ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zihni açık, ufku geniş donanımlı nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Birileri kötümser senaryolar yazsa da başarılı kendilerini

Kendini geliştirmeyi başaran pırıl pırıl bir gençlik filiz veriyor. Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor diye konuştu. PISA 2025 sonuçlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 ülkenin katıldığı rapora göre Türkiye'nin fen, matematik ve okumada puanını en fazla artıran ülke olduğunu kaydetti. Muhalefetin sonuçları karalama çabasına girdiğini anlatan Erdoğan, bu kompleksli zihniyeti kendileriyle baş başa bırakıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik diyen Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi. Bakan Göktaş, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bolat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi dedi. 48 ilde yeni nesil

Suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz, dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi.

ile ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza'ya jüri özel ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Mahur Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Kemal'la Murat Kadir Gök yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. 17 milyon öğrenci için tatil bitti okullarda. İlk ders zili çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimde yakalanan başarıyı karalamaya çalışanlar olduğunu söyledi. PISA sonuçlarını hatırlattı. Işıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. PISA sonuçları da bunu teyit ediyor dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, onların moralinizi bozmasına izin vermeyin. Cumhurbaşkanı olarak sizinle iftihar ediyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da puanlarını en fazla yükselten ülke olduğunu söyledi. Ulaştığımız bu zirve bir milletin çeyrek asırlık emeğiyle taçlanan bir zaferdir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insan odaklı bir kalkınma anlayışına sahip olduklarını vurguladı. Son 24 yılda eğitime öncelik vererek pek çok adım attıklarının altını çizdi. Akademik insan kaynağımızı ve araştırma imkanlarımızı güçlendirdik dedi. Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye yüzyılı hedeflerine giden yolu inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi. Vatandaşın derdini dert edinen bir yaklaşımla çalışıyoruz dedi. Bakan Göktaş, Türkiye yüzyılı buluşmaları kapsamında Kastamonu'da konuştu. Türkiye'nin ay yolculuğu için tarih belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Yaklaşık 2 ay sürecek yolculuğun ardından görev yörüngesine ulaşmasını planladıklarını söyledi. Bakan Kacır, ay görevi gerçekleştirilen 9. ülke olmayı

hedefliyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bulat kredi ve finansman destekleriyle esnafın yanında olduklarını söyledi. Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası programında konuşan Bakan Bulat, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarıyla rol model haline geldi dedi. 48 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz dedi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi senaristleri adliyede ifade veriyor. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünden önce dizide güçlü istihbaratçı Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutulmuş, darp edilmiş ve ölümle tehdit edilmişti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvuru başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz Boğazı'nda bir yanda diplomasi çabaları, diğer yanda gerilim var. İran Boğaz üzerinde bir Amerikan drone'unu düşürdüğünü açıkladı. Washington'da nükleer baskıyı sürdürüyor. İranlı yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine Birleşmiş Milletler'in nükleer toplantısının düzenleneceği Avusturya'ya alınmadı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA isimli yapım Venedik Film Festivali'nde büyük ses getirdi. 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA'ya jüriye özel ödül verildi. Ödül töreninde konuşan belgeselin yönetmeni Gazze'deki soykırımın sistematik olarak işlendiğini vurguladı. Belgesel katil Netanyahu'nun kabinesini rahatsız etti. Spor. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla kapanacak. Metro Holding Kayseri Spor'la İstanbul Spor kozlarını paylaşacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeler Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir maça çıkıyor. İsviçre'yi mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini alan Ay Yıldızlılar, D grubundaki 4. maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızdayız. Ben Esra İçöz. Yaklaşık bir saat boyunca sizler için hazırlamış olduğum repertuarla karşınızda olacağım. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı. Efendim, Kürdeli Hicazkar makamından bir eserle başladık programımıza. Rıfat Ayaydın'a aitti bestesi ve güftesi. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım dedik. Sıradaki eser, güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Sadi Hoşses'e ait. Yine Kürdeli Hicazkar makamında. Geçti ömrünle baharı, bülbül olmuş neyleyim?

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Sıradaki eser Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim.

Teşekkür ediyorum. Sıradaki eser bir Refik Fersan bestesi. Gözlerin mavi mine, vuruldum perçemine. Aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Teşekkürler. Sıradaki eser hepinizin bildiği, eşlik edeceğinizi umduğum bir eser. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Buyurun.

Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Kürdi Cazgâr şarkılarımızı bitirdik. Sırada Hüzzam makamında seçtiğim eserler var. Bunlardan ilki benim çok sevdiğim bir şarkı. Bir Zeki Müren bestesi. Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Ve öncesinde bir keman taksimi alıyoruz sevgili Aydın Varol'dan.

Teşekkür ediyorum ve güzel Taksim için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum sevgili Aydın. Sıradaki eser bir Kasım İnal Tekin bestesi ve sevgili damadı Oytun aramızda şu an stüdyomuzda. Öncesinde belki böyle ufak bir aranamemiz var ama belki Oytuncum içinden gelirse bir selam göndersen Seher Yeli'yle diyelim, sen de bir selam göndermiş ol.

0: TRT Name.
1: Teşekkürler, ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz yine Hüzzam makamında, bestesi ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Evet, sırada yine Hüzzam makamında bir eserimiz var. Hüzzamların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söz ve bestesi Akın Özkan'a ait seslendireceğimiz eser. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Evet, Hüzzamların son şarkısı. Güfte ve Beste, Yusuf Nalkesen. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı, üzgün üzgün.

Kıymetli dinleyenlerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın bu gece saat 00:00'da tekrar yayını olacak. Ayrıca pazar günü de saat 18:05'te bu hatırlatmayı sizlere yapmak istedim. Yine TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, programın finaline doğru Hicaz makamında şarkılarla sesleneceğiz sizlere. Bunlardan ilki sözü İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir şarkı. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yaklaşık bir saat süren birlikteliğimizin sonuna geldik akustikname programımızda. Ben Esra İçöz, stüdyoda bizlerle olan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Uytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Erhan Bahçı vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur verdiğini, güzel vakit geçirdiğinizi umuyoruz. Ve son şarkımızla veda ediyoruz. Beste ve güfte Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yalancının birine kapıldığı kandı gönül diyeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Ketencioğlu'nun bize eşlik ettiği İstanbul Sirtosu'yla başlıyoruz akşamın sesi programına sevgili dinleyenler. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik masada Muhammed Eğricesu ve spikeriniz ben Gökhan Özer. Sesim birazcık nazal, biraz çatallı çünkü ah bu klimalar yok mu bu klimalar beni mahvetti, alerjimi azdırdı. Dolayısıyla sesimin tonunu da daha farklı bir boyuta getirdi. Sesin tonu deyince tonmeister olarak adlandırılan kişilerin kim olduğunu acaba hiç merak ettiniz mi? Tonmeister yani sesin efendisi olarak çevirebileceğimiz Almanca bir kelime. Biz ona ses mühendisi de diyoruz. İşte yaklaşık 3 ay önce aramıza katılan sevgili Alican Vatanperver de ses mühendisi olarak pek çok yayında aslında sizlere en iyi şekilde yayına ulaştırabilmek için çaba gösterenlerden biri. Tıpkı bugünkü yayında ve bundan sonraki yayınlarda çaba gösterenler gibi. Onlardan biri de kimdi? İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçılarından biri. Hamiyet Turan ve Hamiyet Turan Karacaoğlan'ın şu bestesini Segah makamında besteleyen eserini Segah makamında besteleyen Saadet'in Kaynağı'nın şarkısını söyleyecek. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye.

Kemal Caner, bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Senur Çelik'e ait olan Segah şarkıyı söyledi. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir...

Şimdi sırayı. Beste Selahattin İçli'nin, güfte ise Sedat Ergintuğ'un. Serhat Serpel söylüyor. Bırak böyle kalalım, bir dargın bir barışık. Nasıl olsa dünyada bütün işler karışık.

Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak. Bestesi Ali Şenoz'a ait olan Rast makamında bir şarkıydı ve güfteye Tevfik Baykara'ya aitti. Serdar Kaşıkçılar'dan dinledik. Yine Rast bir eser alıyor sırayı. Beste Saadettin Kaynağı, güfte ise Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Umut Akyürek'ten dinleyeceğiz. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor.

Sen iyi ol yeter dedin, iyilikler burcun olsun. Sevda gözlüm sana dair bir şiirlik borcum olsun. Nedim Saatçıoğlu'nun bu güzel sözlerini Murat Seçkin bestelemişti ve kendi sesinden dinledik. Sırada Segah makamındaki Amir Ateş şarkısı var, güfte İlhan Behlül Pektaş'a ait. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Turgay Kızıltuğ'dan.

Gül yazıcı söyledi. Ayrılık yaman kelime. Beste Saadet'in kaynağı Güfte Vecdi Bingöl'e aitti, makam Segahtı. Sırada bir tango var sevgili dinleyenler. Ahmet Kadri Rizelli, Rüştü Okyar'ın sözlerini bestelemişti Kürdi makamında. Sözler şöyle. Hatıralar senin de gözlerinden gitmesin. Söyleyelim birlikte bu şarkı hiç bitmesin.

bu şarkı hiç bitmesin. Aşk yarken gönlüme yağmurlar hiç dinmesin. Sevgilim söyledi, bu şarkı hiç bitmesin.

Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmazsan bu dünya neye yarar? Suat Sayan'ın Hicaz şarkısıydı. Mine Geçil'i seslendirdi bu güzel eseri. Sırada bir düet var. Tuğçe Pala ve Koray Safkan birlikte söyleyecekler Şekip Ayhan Özışık'ın Hicaz şarkısını. Güfte Balarısı Metin'e ait. Açık bırak pencereni, örtme perdeyi bu gece.

Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim kalbime, saklan kapacaklar. Celal Altınbaş bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Şerafettin Aydın'a ait olan Hicaz şarkıyı söyledi. Sırada Melih Atgülses'in söyleyeceği bir Hicaz şarkı var. Beste Selahattin İçli'ye, güfte ise Oktay Topraksever'e ait. Açan bir çiçektin gönül bağımda, yanan bir ateştin sanki bağrımda.

Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar, diyorum yolculuk var yarına. Bu güfte Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti. Hicaz makamında Kaptanzade Ali Rıza Bey bestelemişti ve Esra İçöz'den dinledik. Hüseyin Balkancı yazdı şu sözleri: hesabını bitir artık benimle, al sepeti tak koluna canımcım. Hicaz makamında şarkıyı söyleyen Cengizhan Sönmez besteledi.

Seda Gökkadar'ı güzel bir potpourri de dinledik sevgili dinleyenlerimiz ve sıradaki eserde Cevat Ültanır'ın olacak. Muazzez Ersoy'dan dinleyeceğiz, Bağdat Yolu diyecek.

Yıldırım Gürses'in çok sevilen Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. İhsan Güvenç'ten dinledik. Sırada bestesi Bilge Özgen'e, güftesi İsmail Koçar'a ait olan Uşak şarkı var. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil. Ayşegül Durukan bizlerle.

Sevgi doluşu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Dünyam seninle güzel, hayat seninle tatlı. Ayten Baykal'ın bu güzel sözlerini Bilge Özgen Uşak makamında bestelemişti. Zeki Müren'den dinledik. Sırada bir Yıldırım Gürses bestesi var. Makam Muhayyer Kürdi. Sözler Mustafa Sevilen'e ait. Muazzez Ersoy'dan dinleyeceğiz. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın. Ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun şimdi yanımda. Leylaklar dökülüp güller ağlasın.

Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine. Muhayyer Kürdi makamındaki Yıldırım Gürses şarkısıydı. Emel İşcan ve Erol Armutlu birlikte söyledi. Sırada bir Hicaz eser var. Sevgili dinleyenlerimiz, beste Muzaffer İlkar'a, güfte ise Şemsi Belli'ye ait. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Mehsem Özşimşir bizlerle.

Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Necmettin Yıldırım söyledi, bestesi Hüsnü Üstün'e, güftesi Aşkın Tuna'ya ait olan bu Hicaz şarkıyı. Sırada Acem Aşiran bir eser var. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarap et. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Lale Mumcu Başal, Aleko Bacanos'un bu güzel eserini seslendiriyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın o güzel şiiri. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Kürdili Cazkar makamında Laftacı Hristo bestelemişti, Esma Başbuğ'dan dinledik. Yine Kürdili Cazkar bir şarkı, beste Avni Anıl'a, güfte ise Tekin Gönenç ait. Ahmet Özhan söyleyecek. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına çık, sen de ne olursun.

Hırçın rüzgarların hevesi gibi eserek gelirdim, artık istemem. Sürünse peşimden kıyısız taşlar, ezerek gelirdim, artık istemem. Arzusu Bakan Kabukçu'nun sözlerini Muhayyer Kürdi makamında Cengiz Han Sönmez bestelemişti ve eşi Gülşah Sönmez'den dinledik. Akşama Sesi programında artık veda zamanı. Yapımcımız Işıl Aktan, teknik yönetmenlerimiz Muhammed Eğricesu ve Eda Işık ve speakeriniz ben Gökhan Özer. Kürdi makamındaki Rıdvan Tandoğan şarkısıyla yapalım kapanışı, güfte Münire Aksaray'a ait. Suat Yıldırım söyleyecek. Şengülüş'ün dans ederdi baharda, Eda'n, İşven raks ederdi sularda. Tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir Klasik Türk Müziği Saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Efendim, bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları, daha doğrusu artık KTMS saz topluluğu, yoluyla Neriman Güneş, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaş. Teknik masa bu akşam Muhammed Eğricesu, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Her zaman olduğu gibi sizlere saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Henüz Eylül ayı içindeyiz ve Bekir Sıtkı Sezgin'in eserlerine ağırlık veriyoruz yine bu programımızda da. Şimdi okuyacağımız Hüseyin'i Düyek şarkının güfte şairi Nedim, Lale Devri'nin meşhur şairi. Efendim, şiirin aslında tamamını okumak istiyorum şu sebeple. Bu şiirler, programımız bir edebiyat programı değil ama bu şiirler şairlere ilham veriyor. Dolayısıyla şiirin tamamı itibariyle doğuyor bu şarkılar. Kanaatim budur. Açıklamayacağım bu şiiri, pek açıklaması bir şiir değil ama şiirdeki müzikalite devri yansıtıyor, Lale Devri'ni yansıtıyor ve bu şiir üzerine bestelenen şarkılar da bu tavır üzerine oluyor genellikle. Hocanın pek sık okunan bir şarkısı değil bu, Hüseyin'in şarkısı Düyek usulünde. Ve diğer bazı bestekarlar var, adedine bakmadım şimdi ama biliyorum bir tek hoca bestelememiş. Güftede değişiklikler arz ediyor. Bendeniz Güfti'yi önce bir tezden aslı gibi okuyacağım. Ama güfte şarkı haline geldiğinde bazı kelimeler değişmiş. Mana da elbette değişmiş. Efendim, güftemiz aşka düştüm canedül müfti civanan oldu hep. Sabr-ı takat masrafı çaki giriban oldu hep. Leblerinden sinesinden buseler vaat etmişti hep. Cümlesinden neyleyim kafir peşiman oldu hep. Bestelenmiş hali bu. Ama şimdi şiiri okuyalım. Ondan sonra makama giriş taksimini Funda Süyür'den dinleyerek programımıza başlayalım. Aşka düştüm canidül müfti cüvanan oldu hep. Sabr-ı takat masrafı çaki giriban oldu hep. Açmış oldum sinesin bir kerre ara mı sükun. Sineden bilmem ne halettir girizan oldu hep. Hal kafir, zülf kafir, çeşm kafir, el aman. Serbeser iklim hüsnün kafiristan oldu hep. Olmadı tenhace bir işret çemende yar ile. Üstüme göz dikti nergislerini gehban oldu hep. Gerdeninden, sinesinden buseler itmişti vaat. Cümlesinden neyleyim kafir peşiman oldu hep. Bir nezaketle açıp fez köşesinden perçemin, şöyle göstermiş ki kim gördüyse hayran oldu hep. Şive-i güftar hemşiren mi öğretti sana? Her sözün şiirin zebanım canıma can oldu hep. Sen demişsin ki kimin derdiyle giryandır? Nedim mürüvvetsiz senin derdinle giryan oldu hep. Dönem bir böyle bir dönem saygıdeğer dinleyenlerimiz. Evet, şimdi Funda Süyür'ü dinliyoruz. Buyurun.

Evet efendim, şimdi yine Hüseyin'i makamında bilinen, sıklıkla okunan bir şarkısını okuyacağız. Bu şarkının güfte şairi de meşhur Nabi. Önceleri çok iltifat gören ve gözden düştükten sonra hali perişanını bildirdiği meşhur bir şiiridir. Meşhur bir gazelidir bu Nabi'nin. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, eğer internette İslam Ansiklopedisi'nden Mehmet Çavuşoğlu'nun yazdığı veya İslam Ansiklopedisi'nde bu güfteyi yazsanız bile, yani birinci mısranı yazsanız bile çıkar, İslam Ansiklopedisi'ni tercih edin. Mehmet Çavuşoğlu müellifi, maddenin müellifi. Nabi hakkında çok çarpıcı bilgilere sahip olacaksınız ve bu okuyacağım gazelin manasını o zaman daha iyi idrak edeceksiniz. Manasına daha derinlemesine nüfuz edeceksiniz. Sadece okuyacağımız beyitlerin birinci ve ikinci beyti bestelenmiş ve beş bestekarımız bestelemiş, beş ayrı bestekarımız bestelemiş bu gazeli. Sadece birinci ve ikinci beyitlerini, bir tanesi de şimdi okuyacağımız Bekir Sıtkı Sezgin'in Müsemmen şarkısı, Hüseyin'i Müsemmen şarkısı. İlk iki beytini bugünkü lisan ile yorumlamayacağım, açıklayacağım, tezde çalışılmış ve tamamını da gazelini okumak istiyorum. Zaman bağının baharını da gördü gözümüz, üzerimize neşe rüzgarları da geçti, esti gam fırtınaları da. Mevki sahibi olunca zafer sarhoşu oluverme, zira böylesine mest olup sabah olunca da baş ağrısı çeken binlercesini görmüşlüğümüz var. Baştan sona kadar bir şikayet ve aslında bir nasihattır bu gazel. Diğer kısımlarını açıklamayacağım, şiiriyetine halel gelmesin, ama arz ettim ya, bu şiirin tamamıdır bu besteleri yazdıran bestekarlara. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde. Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz. Topu ah inkisara payidar olmaz yine. Kişveri cihan nice zengin hisarın görmüşüz. Bir huruşiyetle eder bin hane-i ikbali pest, ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Biz hadengi can güdazı ahtır sermayesi, biz bu meydanın nice çabuk, biz bu meydanın nice çabuk suvarın görmüşüz. Bir güneyler desbeste paygahı caygah, bir adet mağdurun sadrı itibarın görmüşüz. Kase-i der yüzeye tebdil olur cam-ı murat. Biz bu bezmin nabiya çok daha

görmüşüz. Yani hem baharını yaşamışız hem kara kışını yaşamışız. Gerçi o sonbaharın diyor da kara kışını yaşamışız. Çünkü yaşamışız diyor, anlamlı bir gazeldir. Nabi hayatı okunmaya değer bir şairdir, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Evet, şimdi iki beytini Bekir Sıtkı Sezgin bestelemiş müsemmen usulünde, onu söyleyeceğiz.

besteler de devre uygun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu sebeple şiirlerin tamamını arz ediyorum sizlere. Şimdi bizden hemen arz edeyim. Ahmet Çubukçu'nun istediği şarkıyı söyleyeceğiz. Hocanın harikulade benim pek sevdiğim mana prozodisinin çok yüksek seviyede olduğu şarkılarından biri. Güfte şairi Ali Ulvi Kurucu. Ali Ulvi Kurucu'nun güftelerine pek ehemmiyet vermiş Bekir Sıtkı Sezgin. Meşrep meselesi. Meşrep meselesi. Hüseyin Curcuna şarkı. Sular çağlar öter kuşlar, şakır gülşende bülbüller. Hazansız bir baharın neşesinden gaş yolur bülbüller. Hayalim yanda Allah'ım, ne alemde o alemler. Yeşil gülşenlerin ufkunda mesud olduğum demler. Biraz ağırca okurdu kendisi de.

Özellikle Meyan'daki feryadı nasıl bir mana prozedisi değil mi? Şeynaz makamını göstermesi de bir ayrı ustalık doğrusu. Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.24 oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta bahsetmiştim, Şehnaz makamına geleceğiz. Şehnaz şarkısını okumuştum hocanın. Yavuz Sultan Selim'in şiiri üzerine. Son derece şiir de son derece enteresandır. Önce radyomuzda yıllarca görev yaptığımız abimiz, hem şair hem bestekar, radyodaki görevi neyzenlikte çeşitli denetleme kurullarında da görev yaptı elbette. Ümit Gürelman'la bir sohbet ettik. O aradı daha doğrusu beni, programı dinliyor. Her zaman dinlediğini biliyorum. Güfteyle ilgili yaptığım açıklamadan dolayı daha aydınlatıcı bilgi verdi. Kendileri Nur İçinde Yatsın Fethi Kara Mahmutoğlu'yla da görüşmüşler bu konuyu. Bu şiiri çok enteresan bir şiir. Yavuz Sultan Selim'in. Özür dilerim. Divanı var mı bilmiyorum ama bu şiirde bir matematik deha söz konusu. Ve bu tarza satranç diyorlar. Yani dikey olarak da vezinin kalıpları ele alındığında mısra çıkıyor. İkinci mısrada yine

ikinci vezin kalıbında çıkıyor. Elbette bunu görsel olarak izah etmem lazım. Şimdi anlatamam ama bu şiirin bir matematik dehadan, bir matematik dahi kafadan çıktığını söylemek yanlış olmaz. Zaten kendisi bir satranç ustasıydı Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim, özür dilerim, biraz önce 3. Selim demedim inşallah. Hep gönlümde 3. Selim var ya, Musiki'nin padişahı. Efendim, bu şiirden bahsettik. Bugün de uzun uzun konuştuk. Detaylı olarak bana izah etti ama tabii ki bunu ben öğrendim. Size bunu ancak kağıt üzerinde anlatmam icap eder. Başka türlü çok anlaşılmaz. Zamanınızı boşuna harcamış olurum. Fakat bu şiiri lütfen sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur mısrayla başlayan bu şiiri bir incelemeye alın bakalım. Kısaca bahsedeceğim zaten. Şimdi gelelim esere. Eser Alaaddin Yavaşça'nın 1953 yılında İstanbul'da Sultanahmet'te bestelediği aynı usuldeki ve aynı makamdaki şarkısından ilhamla yazılmış pek belli. Melodi aşırması yok, ha onu söyleyeyim. Yani oradan melodi çalıp ona göre bir şeyler yapmamış ama form itibariyle belli ki etkilenmiş, özellikle usul başındaki cümleleri uzatmaları birebir aynı. Aynı melodi değil, tekrar ediyorum. Başka melodiler doğurmuş Bekir Hoca ama form olarak, şema olarak, dahası üslup olarak Alaaddin Hoca'dan etkilendiği pek belli Bekir Sıtkı Sezgin'in. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Hoca bu şarkıyı 1953'te yazmış. 1953'te Bekir Hoca henüz 17 yaşında. Yani böyle bir ağır aksak Şehnaz yazacak bestekarlık olgunluğuna sahip değil. Henüz askere bile gitmemiş. Özür dilerim, ismi cismi yok ortada. Maalesef Hoca yazdığı eserlerin tarihlerine düşmemiş. Alaaddin Hoca'da birçok eserinde tarih var. Dolayısıyla ne zaman bestelendiğini bilmiyoruz. Ama bu çok sonra bestelendiği belli. Şimdi özür dilerim tekrar. Şimdi kesmeden önce güftelerden bahsedeceğim. Sonra kesmeden bu iki eseri arka arkaya söyleyeceğim. Efendim, Sakıya Meysun ki bir gün lalezar elden gider mısra ile başlayan Avni mahlasıyla bir divanı olan Fatih Sultan Mehmet'in şiiri üzerine Alaaddin Hoca'nın bestelediği şarkı. Birinci ve dördüncü beyitlerini bestelemiş Alaaddin Hoca. Ama tabii ki değiştirmiş. Yani orijinali değil, şiirin orijinali değil. Bestekarların, arz ettim ya, hep tasarruf hakkı var şiirler üzerinde. Önce bu şiiri okuyayım. Ondan sonra Sanma Şahım'dan bahsedeyim. Daha sonra da eserleri okumaya geçelim. Bugünkü programımız biraz edebiyat ağırlıklı oldu. Ben edebiyatçı değilim elbette. Sadece bildiğim kadarıyla, yani bana öğretilen kadarıyla eserlerle alakalı olduğu için konuşuyorum. Yine de müzikle alakalı konuşuyorum yani. Sakıya meyvir ki bir gün lalezar elden gider. Çün irer faslı hazan bağı behar elden gider. Şarkıda mısra, Sakıya meysun ki bir gün lalezar elden gider, erişir faslı hazan, bağı bahar elden gider. Gelelim meyan mısrağına. Gırre olma dilbera, hüsnü cemale kıl vefa, baki kalmaz kimseye, nakşu nigar elden gider. Şarkıda nasıl bu mısra? Olma mağrur dilbera, hüsnü cemale kıl vefa, baki kalmaz kimseye, nakşu nigar elden gider. Evet, aslında oldukça açık güftiyi açıklamayacağım. Şimdi sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur şiirin tamamına elbette ulaşamadım ama bu matematikten size bahsettim. Sanma şahım failatün, herkesi sen failatün, sadıkane failatün, yar olur failün, meşhur bir vezin. Şimdi ikinci failatüne bakalım. Herkesi senden başlayalım. İkinci mısrada herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur ya. Yukarıdan aşağı okuduğumuz zaman sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Buyurun birinci mısra. Yani dikey olarak aşağı indiğiniz zaman birinci mısra çıktı. İkinci failatün herkesi sen dost mu sandın, belki ol ayar olur için herkesi sen dost mu sandın, belki

Belki ol a yar olur. Yani dikey olarak okuduğunuz zaman da mısra çıkıyor. Bu kadarından yetinelim şimdilik, ama sizler çok merak ederseniz lütfen bu şiiri tekrar tekrar inceleyin. Çünkü bu şiir sadece Bekir Sıtkı tarafından bestelenmedi. Başka besteleyenler de var. Yavuz Sultan Selim'in bu satranç usulüyle yaptığı dahiyane şiirini, yazdığı dahiyane şiirini incelemeye değer buluyorum doğrusu. Satranç tabir ediliyor, eski kaynaklarda bu tanım var. Ama başka bir örneği de yok saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi önce Alaaddin Yavaşça'nın Fatih Sultan'ın dedesinden bestelediği, yani Yavuz Sultan Selim'in dedesinden bestelediği Araksan'ı, hemen arkasından torun padişah Yavuz Sultan Selim'in güftesinden bestelenmiş Bekir Hoca'nın, Bekir Sıtkı Sezgin'in bestelediği Şehnaz'ı söyleyeceğiz. Makama giriş taksimini Utla Caner Altınbaş yapacak.

Yani sanki Fatih döneminde bestelenmiş bir şarkıymış gibi. İşte bu sebeple şiirler çok önemli saygıdeğer dinleyenlerimiz. Tamamı itibariyle önemli. Sadece bizim dinlediğimiz bestelenmiş bölümleri değil. Tamamı itibariyle eserin ruhuna katkıda bulunuyor bu şiirler. Nasıl bestelenmesi gerektiğine. Şimdi Ümit Gürelmen abimize tekrar teşekkür ederek bu Bekir Hoca'nın Yavuz Sultan Selim'in yazdığı satranç tarzındaki tamamını okumadım ama iki kalıpta izah ettim. Şiirinin üzerine yazdığı ve iddiam o ki Alaaddin Yavaşçan'ın bu Şehnaz şarkısından etkilenerek yazdığı, tekrar arz ediyorum. Melodi benzerliği yok ama üslup olarak çok benzerlik var. Buyurun.

Öyle usta bestekar ki esinlenmiş ama benzetmemiş. Hatta o melodik bağlantıları bile farklı zamanlar kullanarak yazmış. Evet, hemen bize Alaaddin Hoca'nın şarkısından sonra ilk tökezletmesinin sebebi bu oldu. Evet efendim, şimdi Müjgan Üçer'in istediği, iki haftadır getirip okumaya fırsat bulamadığımız Dedenin meşhur Şehnaz şarkısını söyleyeceğiz. Evet, hemen sevgili Nazif İlter bizi dinliyormuş. İstanbul Radyosu'nun duayen ton meisterlerinden Nazif İlter sevgili kardeşim dinliyormuş. Selamlar varmış. Ve aleyküm selam. Bu şarkıdan sonra diğer mesajları da sizlere okuyacağım.

Bir üçüncü dörtlüğü de var. Düştü çarene, düştü çare nedir, nedir gönül ol yare, tabipler edemez bu derdime çare, çektiğim söyleyin o zalim yare, sinemdeki yareleri kim gelir bağlar. Vaktimiz itibariyle aslında okunmayan diğer dörtlüklerinden bir tanesini daha okumuş olduk. Sevgili Coşkun Bağır'ın hizmetine hürmeten ve Nur İçinde Yatsın Zeki Atkoşar yazmış notayı. Bu emeklere saygı babında onlara da teşekkür ederek hiç olmazsa bir dörtlüğünü okuduk. Bir başka programımızda belki tamamını da okuruz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi programımıza gelen mesajları sizlere okuyayım ve programa devam edelim. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli Köyü'nden aramış her zaman olduğu gibi trafik kurallarına uymayı ve yollara çöp atmamayı tavsiye ediyor yangın sebebiyle. Adnan Önem Aydın Karacasu'dan yazmışlar. Teşekkür ederiz. Dualarınız için sağ olun, var olun. Sevgili İsmet Özdemir kardeşim yazmış. Hacı İsmet Özdemir diye de imza atmış. Bu sene Haç'tan geldi. Kendisi Kırşehir'den selamları var. Kırşehir'den sağ olsun, var olsun. Nefise Uçar yine pazartesi için şükrediyor. Biz de şükrediyoruz. Sağ olun, var olun yazdığınız için. Ahmet Çubukçu, Bekir Sıtkı Üstad'ı tekrar rahmetle anarak şimdiye kadar dinleyebildiğim iki nadide eserini daha rica ediyorum diyor. Memnuniyetle, memnuniyetle. Bir haftamız daha var. Gerçi önümüzde

Teşekkür ederim iltifatlarınız için. Muharrem Bey sağ olun, var olun. Tekirdağ Körfez Liman'dan yazmışlar. Ümit Kaya Çelebi, Van'dan gönül dolusu selamları, sevgileri var. Ve aleyküm selam. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent, Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederiz. Emel Sürücü, serince bir Ankara akşamından demiş. Sonbaharı güzeldir Ankara'nın. Serinliği bile güzeldir. Evet, teşekkür ederim yazdığınız için Emel Hanım. İsmet Köklü, Kayseri'den selam ve sevgileri var. Sağ olun, var olun. Zeki Gün, Burdur, Esenevler'den selamları ve sevgileri var. Sıradaki eseri bize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. İhsan Özdoğan görüyorum. İhsan Özdoğan'ın bir mesajı var. Teşekkür ederim. Sağ olun lütfedip yazdığınız için İhsan Bey. Özgür Aktaş'ın selam ve sevgileri var. Ve sevgili Rezan Çatalbaş'ın sevgi ve selamları var. Evet, biraz acele okuyorum, vaktimiz kalmadı çünkü. Ali Bağcı, Manisa Turgutlu'dan yazmışlar. Teşekkür ederim. Gülsefa Koçyiğit Çampolat yazmışlar. Çok teşekkür ederiz yazdığınız için. Erdek'ten yazıyorlar. Emin Nadir Fidan yazmışlar. Ve her zaman olduğu gibi eşine, Saftekin ve Östaş ailelerine ve Nefçi ailelerine armağan ediyor şarkıları. Mehmet Üstün Barutçu yazmışlar. Konya'dan sevgi ve selamları var. Teşekkür ederiz. Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Teşekkür ederiz. Selamları var. Ve Yıldız Hanım'a bizden de armağan olsun bir şarkı. Aliye Sayıner Didim'den yazmışlar. Teşekkür ederiz yazdığınız için. Handan Torpil Nefçi İzmir'den yazmışlar. Yine bir aile, Fidan ve Östaş ailelerine armağan ediyor bir şarkıyı. Bizden de armağan olsun. İbrahim Kaçar yazmışlar. Bu arada geçen hafta hatırlayamamıştım Rezan Çatalbaş'ın kedisinin adını. Çakıldı galiba. Yazdım ama şimdi telefona bakamıyorum. Evet, kusura bakmayın. Canlı yayında bazen her şeyi aklımda tutamıyorum. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, 3 haftadır programa getiriyorum sonra dönüyoruz. Daha önce okumuştum ama tekrar okumaya söz vermiştim bir problemden dolayı. Hristo, Civan Hristo ve Andon kardeşler. Hacı Arif Bey şarkı üslubunun takipçisi ve yakın çağında yaşatan en önemli bestekarlardan biri. Lavtacı Hristo'nun aksak ve Türk aksağı usullerinden müteşekkil şarkısını söyleyeceğiz. Ey nice dağlar başında böyle efkan edeyim. Yok ki bir yâri şefikim, hali zarım söyleyeyim. Olsa da şimdiden geri gönlüm yıkıldı ne ileyim. Bu harabâ bâda gamda ne var ki peyleyim. Nâle ney eşkim şarap, dildarım olsun camı mey. İstemem bezminde artık suzinakten başka şey. Makama giriş taksimini Neriman Güneş yapacak. Buyurun.

0: Evet, teşekkür ederiz Neriman. Taksimler için herkese teşekkür ederim. Diğer Suzinak şarkımızı artık bir sonraki programa söyleyeceğiz. Saatimiz 22.59, bir dakikamız kaldı saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bir dakikada ancak veda edebilirim sizlere. Efendim, bu akşam Bekir Sıtkı Sezgin'in besteleri ağırlıklı olmak üzere bir program yaptık. Sürçülisanımız affola. Bendenizin zaman içindeki öksürüklerinin sizleri ne kadar rahatsız ettiğimin farkındayım. Affediniz, inşallah toparlanacağım. Bu akşam programa yoluyla Neriman Güneş, Kanun Lafında Sür, Utla Caner Altınbaş refakat etti. Ton Meisterimiz Ali Can Vatanperver, Teknik Masa Muhammed Eğrice Su idi. Sevgili Çiğdem Işık ve bendeniz, bir hafta sonra tekrar sizlerle buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Saygıdeğer efendilerim, hoşça bakın zatınıza. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Neredesin sen gönlümün nazlı civanı? Neredesin? Kim bilir hangi diyarda, hangi ıssız yerdesin? Gurbetin hicran esen rüzgarı da vermez haber. Bir teselli varsa ancak her zaman gönlümdesin. Güftesi ve bestesi Mustafa Sunar'a ait bu Kürdli Hicazkar şarkıyı İbrahim Suat Erbay'dan dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Eserin başında da İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarının icra ettikleri Tamburi Cemil Bey'in Kürdli Hicazkar Peşrevi yer aldı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere her gece olduğu gibi önümüzdeki bu bir saat boyunca. Bu gece Kürdili Hicazkar ve Acemaşiran makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Kürdili Hicazkar şarkı Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raihaverdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Hasan Özçivi'nin Külli Hicazkâr şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Nice sevdi, nice yandı, nice bağlandı gönül. Bir vefasız yâre düştü, yine aldandı gönül.

Cenap Şahabettin'in şiirine Cini Uçan Tanrı Korur'un Külli Hicazkâr şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler. Yollar kokunu gönlüme Temmuz'da çiçekler. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

İlhan Behlül Pektaş'ın dizelerine Necdet Tokatlıoğlu'nun Kürdli Hicazkar şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz hep birlikte. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Güftesi ve bestesi Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait Külli Hicazkar eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Meftunun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Yandım, tutuştum canı ciğerden, ayrılmam artık bir lahza senden, vazgeçmem artık billahi senden.

Sıradaki Kürt Hicazkar eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi. Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Gözümden gitmiyor birdem hayali, gönülden çıkmanın yok ihtimali.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısını Turhan Özek'ten dinliyoruz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam, bu senle sararsam, o güzel sinede solsam.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle devam ediyor. Necati Tokyay'ın kemanla yapacağı Acema Şiran taksimini ardından İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından oluşan topluluğu Faize Ergin'in Acema Şiran bestesinde dinleyeceğiz. Kime halim diyeyim, kime feryat edeyim, kime rüsvay olayım, kime şekva edeyim?

Melihat Gülses'i Bimenşen'in Acemaşiran eserinde dinliyoruz şimdi. Zehr olsa bile nuş edelim cam-ı şarabın, hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acema Şiran şarkısı var sırada. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gül müdür bilmem ki ruhsarın senin, tir-i müjganın mıdır harım senin?

Güftesi Rıza Savaşkan'a, bestesi Emin Ongan'a ait Acemaşiran eseri Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Ateş-i aşkınla cana dil harab olmaktadır. Dersi aşkı meşk için sinem kitap olmaktadır.

Alaaddin Yavaşça'yı Saadettin Kaynağ'ın Acema Şiran şarkısında dinliyoruz. Eser'in güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Nideyim bilmem elinden senin, bilmem nideyim senin elinden, feryat, feryat edeyim.

Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait Acem Aşiran eseri Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi, bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gecelik güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran bestesiyle veda ediyoruz sizlere. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. O tebessüm, o tavırlar, o levendane hıram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. O tavırlar neydi, neydi gülüşlerde meram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. Hoşçakalınız.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızdayız. Ben Esra İçöz. Yaklaşık bir saat boyunca sizler için hazırlamış olduğum repertuarla karşınızda olacağım. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı. Efendim, Kürdeli Hicazkar makamından bir eserle başladık programımıza. Rıfat Ayaydın'a aitti bestesi ve güftesi. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım dedik. Sıradaki eser, güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Sadi Hoşses'e ait. Yine Kürdeli Hicazkar makamında. Geçti ömrünle baharı, bülbül olmuş neyleyim?

Ellerinize sağlık, teşekkür ediyorum. Sıradaki eser Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yârim.

Teşekkür ediyorum. Sıradaki eser bir Refik Fersan bestesi. Gözlerin mavi mine, vuruldum perçemine. Aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Teşekkürler. Sıradaki eser hepinizin bildiği, eşlik edeceğinizi umduğum bir eser. Gidelim Göksu'ya bir alemi ağabeyleyelim. Buyurun.

Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Akustik Name programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Kürdi Cazgâr şarkılarımızı bitirdik. Sırada Hüzzam makamında seçtiğim eserler var. Bunlardan ilki benim çok sevdiğim bir şarkı. Bir Zeki Müren bestesi. Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Ve öncesinde bir keman taksimi alıyoruz sevgili Aydın Varol'dan.

Teşekkür ediyorum ve güzel taksim için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum sevgili Aydın. Sıradaki eser bir Kasım İnal Tekin bestesi ve sevgili damadı Oytun aramızda şu an stüdyomuzda. Öncesinde belki böyle ufak bir aranamemiz var ama belki Oytuncum içinden gelirse bir selam göndersen Seher Yeli'yle diyelim, sen de bir selam göndermiş ol.

Ellerinize sağlık. Evet, sırada yine Hüzzam makamında bir eserimiz var. Hüzzamların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söz ve bestesi Akın Özkan'a ait seslendireceğimiz eser. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Evet, Hüzzamların son şarkısı. Güfte ve beste Yusuf Nalkesen. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

Kıymetli dinleyenlerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın bu gece saat 00:00'da tekrar yayını olacak. Ayrıca pazar günü de saat 18:05'te. Bu hatırlatmayı sizlere yapmak istedim. Yine TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, programın finaline doğru Hicaz makamında şarkılarla sesleneceğiz sizlere. Bunlardan ilki sözü İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bir şarkı. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Kıymetli dinleyenlerimiz, yaklaşık bir saat süren birlikteliğimizin sonuna geldik akustikname programımızda. Ben Esra İçöz, stüdyoda bizlerle olan çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, udda Uytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Erhan Bahçı vardı. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran çok kıymetli arkadaşım tonmeisterimiz Birsel Acar. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur verdiğini, güzel vakit geçirdiğinizi umuyoruz. Ve son şarkımızla veda ediyoruz. Beste ve güfte Necdet Tokatlıoğlu'na ait. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül diyeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzelliklerle geçeceğini umut ettiğimiz bir günün ilk saatlerinde yine en özel şarkılarla yanı başınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programıyla huzurlarınızdayız. Bugün de kalbe dokunan şarkılarla maziden günümüze harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner bize eşlik ederken programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e mikrofon başında olacağım. Efendim, programımız Kürdeli Cazker makamında şarkılarla başlıyor. İlk olarak Sadi Hosses'in güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait şarkısında Faruk Tınaz'a kulak vereceğiz. Kıymetli sanatçımızı 2021 yılının Aralık ayında kaybetmiştik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha sevgiyle yad ediyoruz ve sanatçının 2006 yılında

Yayınlanan Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey. Mehtaba dalıp yar ile sohbet ne güzel şey.

Kıskanıp ellere vermek istemedim. Güle güle, güle güle gençliğim. Beste ve güftesi Necip Gülses'e ait Kürdili Hicazkar şarkıyı Gökhan Sezen'den dinledik. Keşke imkan olsa da herkesten sakındığımız o kıymetli zamanlara çabucak geri dönebilsek efendim. Hiç veda etmesek. Zira gençlik yılları belki biraz sancılı ama bir o kadar güzel. Birçoğumuzun yüzümde tebessümle andığı anılardan ibaret. Ama diyoruz ki yaşınız kaç olursa olsun ruhunuzdaki o tazeliğe, içinizde halen esen gençlik rüzgarlarına lütfen veda etmeyin ve şarkılarla o rüzgarları estirmeye devam edelim. Şimdi Gönül Akkor'a kulak verelim ve Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Hicazkar şarkısında dinleyelim sanatçıyı. Saymadım kaç yıl oldu seninle ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Nesin sipahi Baki Duyarlar'ın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeli Hicazkar şarkısıyla bize seslendi. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Birlikteliğimiz yine Kürdeli Hicazkar makamındaki şarkılarla devam ediyor. Bu defa 2020 yılında aramızdan ayrılan değerli kanun sanatçısı bestekar Necdet Varol'un sevilen bir şarkısıyla sizlere sesleneceğiz. Çiğdem Yarkın bizlerle birlikte. Aşk büyük bir yalan, sonu hep hüsran, seven gönüllere hep acı ve hüsran.

Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdiğim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Güldehen Marmara, Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimize yine Kürdeleyici Asker makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Yine 90'lı yıllara uzanıyoruz efendim. Cemal Safi'nin o güzel dizeleri ve Bilge Özge'nin nameleriyle Nalan Altınörs bizlere sesleniyor. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Mavi boncuk tak da gel gören maşallah desin. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Kamil Başaran'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Emel Sayın bizlerle birlikteydi. Bu dinlediğimiz eser sanatçının Kanımda Kıvılcım isimli albümünde yer almaktaydı. Yine 90'lı yılların o güzel rüzgarları esmeye devam etsin. Şimdi Samime Sana'ya kulak verelim. Sanatçı Faruk Şahin'in Güftesi İrfan Türkoğuz'a ait Hüzam eserinde dinliyoruz. Kader dedim sensizliğin adına.

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Yüksel Özel, Ziya Taşkent'in güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait Hüzzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Hüzzam kelime anlamıyla ağır bir hüzün anlamına gelmekte. Bu nedenle Hüzzam makamındaki şarkılarda o derin hüznü hissedebiliyoruz. Her ne kadar şarkı ritmik ve hareketli olsa da, üstelik çok da eski bir makam, ama dinlerken o şarkıların derininde yatan hüznü kalplerde hissediyoruz. Biz size bu hüznü yoğun olarak hissettirmemek adına biraz hareketlenelim istedik ve Hasan Eylen'e kulak verelim istedik. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısıyla seslenecek şimdi sanatçı bizlere. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş.

Değerli sanatçı Zekai Tunca, bestesi kendisine, güftesi ise kıymetli şair, söz yazarı Cemal Safi'ye ait Hüzam şarkıyla bizlere seslendi. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdin mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. İşte seven kalpler için bir nasılsın sorusu bile çok özel değil mi değerli dinleyiciler? Sizler de sevdiklerinizi lütfen hiçbir zaman ihmal etmeyin. Zira bizlere ulaştığınız mesajlarla da çok mutlu oluyoruz. Her gün programımızın paylaşımlarının altına siz de mesajlarınızı, o güzel iletileri bizlere sunuyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz biz de geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak. Ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel şarkının ardından yayınımız Rast makamında eserlerle devam edecek. Ferit Sıdal'ın güftesi Sedat Ergintu imzalı şarkısında Gönül Yazar'ı ağırlayacağız. İsmiyle müsemma bir eser seslendirecek sanatçı. Bir gönül vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış.

Ankara Radyosu sanatçılarından Hilal Çelebi, Ali Şenuzan'ın güftesi Tevfik Baykar'a imzalı Rast şarkısıyla konuğumuz oldu. Gittiğin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak diye seslendi bizlere. Bir diğer adıyla Bekleyeceğim isimli şarkıyı söyledi. Birlikteliğimiz yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi var. Sözleri İlkan San tarafından kaleme alınan bu şarkıyı değerli sanatçı benim kıymetli hocam Faruk Salgar'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar.

Ayşegül Durukan Sevgim İçin isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir dramalı Hasan Hasgüler şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Bahar gelir, bülbül öter. Diliyoruz bu güzel şarkıyla bahar tadında, bahar ferahlığında olur her dakikanız, her anınız efendim. İçimiz de kıpır kıpır oldu. Şimdi ise biraz daha ritmimizi düşüreceğiz. Bir Baki Duyarlar şarkısında Umut Akyüre'ye kulak vereceğiz. Hayatımızda yaşadığımız zorluklar sonrası bazen umutsuzluğa kapıldığımız dakikalar olur. İşte bu şarkı aslında o anları anlatıyor. Ancak hiçbir zaman hayata küsmeyelim efendim. Yine güzelliklerle yol almaya devam edelim. Elbette en sonunda mutlaka umut vardır diyoruz. Ve Umut Akyüre'ye kulak veriyoruz. O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, bazen dinlediğimiz güzel Türk müziği şarkılarımıza hüzünleniyoruz ama bizim programımızda ağır hüzünlere yer yok. Her daim enerjinizi yükseltmeye, moralinizi yüksek tutmaya çalışıyoruz dinlediğimiz şarkılarla. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirecek. Ömür bu rüzgar gibi, sel gibi akıp geçti diyecek.

Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Selçuk Tekay'ın güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak şarkısını Hülya Sözer'den dinledik. Sanatçı 90'lı yıllarda sahnelerde, televizyonda bir rüzgar estirmişti. Özlediğimiz bir ses Hülya Sözer. İnşallah ilerleyen dönemlerde de kendisini dinleme şansımız olur. Şimdi ise 97 yılına uzanalım. Yıldırım Gürses'in Anılarla Yıldırım albümünden bestesi kendisi. Güftesi Kemalettin Kami Kamu'ya ait Uşak şarkısını dinleyelim. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde.

Müzik Dairesi Başkanlığı prodüktörlüğünde yayınlanan solo albümler serisi kapsamında Nusret Yılmaz'ın 2014 yılında yayınlanan solo albümünden Uşak Bir Türkü'ye kulak verdik. Yine neşelendik, yine günümüz renklendi efendim. Şimdi ise Aşıklar Makamı'nın o güzel namelerinde Mehmet Özkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2015 yılında Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlere sunuyoruz. Bu konser aynı zamanda albüm haline getirilmişti. İşte bu konserde seslendirmiş olduğu Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait şarkısıyla dinliyoruz Mehmet Özkaya'yı. Bir bakışla kalbim yaktın, hayatıma anlam kattın. Ben sevdadan habersizken can suyunu sen uzattın.

Türk müziğinin sevilen sanatçıları Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti, 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinden anonim bir türkü sundular bizlere. Bu güzel türkü de yine caz müzik nameleriyle renklendirilmişti. Farklı tarzda bir yorumla dinledik bu sevilen eseri. Efendim, birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Ayşe Tunalı'yı ağırlayacağız. Yine geçmişe uzanacağız. Sanatçının 1989 tarihli Öyle Özledim Ki İmkansız adıyla bildiğimiz iki isimli albümünden bir şarkı sunuyoruz sizlere. Dinleyeceğimiz eser bir Bilge Özgen bestesi, Güfte Ayten Baykal imzalı. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı, dünya seninle güzel, hayat seninle tatlı.

Değerli dinleyicilerimiz, bu nostaljik paylaşımın ardından ne yazık ki bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz biz her gün TRT Name frekansından en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu frekansta Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Sevim Tanürek'ten dinleyeceğimiz bir Tatyos Efendi şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.